0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür? Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi dünya hayatını tanzim eden, bizi bu dünyada yaşatan, rızıklarımızı burada bize ikram eden Mevlamız olarak senden en büyük dileklerimizden birisi de rızıklarımızı helal yoldan elde etmek. Bu şuur ile, bu idrak ile bu geçici hayatı yaşamak. İlahi, helal haram ayrımı yaparak rızkını helal yoldan arayanlardan eyle. Bu yoldan arayanlara da bol rızıklar ikram eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1-14. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demiş.

0: ederdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Fetih Suresi 18 ila 26. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı

0: Ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allahsa peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
4: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresin.
5: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
6: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
7: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
8: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
21: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ali İmran Suresi 81 ila 92. ayetler.
22: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا

0: görevi üstlendiniz mi?" demişti. Onlar "Kabul ettik" demişlerdi. Allah da "Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım" demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mü'min Suresi 23.
3: Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.
1: Saffat Suresi 114 ve 122. ayetler.
4: Andolsun biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk. Çünkü onlar mümin kullarımızdan idiler.
1: Mü'min Suresi 45.
5: Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı.
1: Mü'min Suresi 53.
6: Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarını da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktı.
2: Azim olan Allah.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hac Suresi 42 ila 48. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, eğer seni yalanlarla

0: varsa, bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler. Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur. Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi namazlarımızı kabul eyle, orucumuzu kabul eyle, zikrimizi kabul eyle, sana dönüşümüzü kabul eyle. Senden başka biz başkasına döndürme bizi ya Rabbi. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi, yakarışlarımızı, tevbemizi, istiğfarımızı, zikrimizi, namazımızı, bütün haykırışlarımızı kabul eden, o kapıları sonsuza kadar açan, merhamet kapıları, af kapıları hiç kapanmayan sensin. Bizlerin dualarını kabul eyle. Dualarımızı Kabe'de, Zemzem kuyusun başında, Hicri İsmail'de yapılan dualardan eyle ya Rabbi. Bütün bu dualardan ölülerimizi haberdar eyle. Onların üzerinde bir sıkıntı varsa gider, sıkıntı yoksa mekanlarını ve makamlarını âle eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yunus Suresi 11 ila 20. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerini bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı

0: Ölüm diye yeryüzünde sizi, onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de, göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya, diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Haşr Suresi 8 ila 10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri sever.

0: severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Nisa Suresi 85 ila 89.

0: Korkmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

في بضع سنين.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Âl-i İmran Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmamız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Hud suresi 89.
7: Ey kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir.
5: Mü'minun suresi 23.
8: Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi.
5: Şuara suresi 105.
9: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
5: Nuh suresi 28.
10: Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular.

0: onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rab, 14 asır önce veda hutbesinde ashabına hitap ederken kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu Habibi Edib'in. Bizler bugün türlü emanetle yüklü geldik buraya Rabbim. Üzerimizde nice kimselerin hakkı var. Dilimizle nice kimselerin kalbini kırdık. Ellerimizle nice kimseleri incittik. Şimdi hepsini itiraf etmeye geldik ya Rab. Bütün yüklerimizden arındır bizi. Allah'ım bütün günah ve hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab zulmetmeyin, zulme boyun da eğmeyin buyurmuştu Habibi Edib'in. Onun mübarek sözleri bugün de sanki aramızdaymış gibi kulaklarımızda çınlıyor. Ancak biz onun istediği gibi bir ümmet olamadık ya Rab. Biz onun gibi istediği bir ümmet olamadık. Başta nefislerimize zulmettik. Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık. Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Gözyaşlarına ortak olamadık. İtiraf ediyoruz. Bugün el açtık. Senden af diliyoruz ya Rab. Bizleri affeyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Meryem Suresi 40 ila 56. ayetler.

واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Hani babasına şöyle demişti: babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi. İbrahim şöyle dedi: esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir Resul, bir Nebi idi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik. Ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir Nebi'ydi. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Kalem Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına

ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler, hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerine zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat öyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak

0: seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Duhan Suresi 30 ila 42. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten İsrail oğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi. Bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık ve onlara kendileri için apaçık imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar: bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü? Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ilmin değerini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir:
6: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Alak Suresi 1-5. Ayetler.
7: Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı Alak'tan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.
5: Ali İmran Suresi 18. Ayet.
8: Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma.

0: ikisi ortası bir yol tut.
1: Er-Reşid Celle Celalu, Celle Celalu. Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran. Sen Er-Reşid'sin, doğru yolu gösterensin, kullarını hikmetle yönlendiren, rehberlik edensin. Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütensin. Reşid isminle sen, kullarına doğruyu gösteren ve doğrunun kaynağı olansın. Senin hidayet ettiğin kulların doğruyu bulur, hidayetinden mahrum ettiklerini ise doğruya yöneltecek bir kuvvet yoktur. Reşid isminden nasibini alan kulların sana yakınlaşır ve iman edip çağrına uyar. Rüşt yolunun davetçisi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle demiştir: Allah'ım, bana benim için her şeyin iyisini, rüştünü, doğrusunu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ey inanan ve iman edenlere rehberlik eden Allah'ım! Doğru yolu gösteren yalnız sensin. Nefsimizin şerrinden bizleri koru, bizi rüşt sahibi kıl. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 17. Cüz.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم،

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gafletli olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: "Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?" Peygamber onlara dedi ki: "Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." Onlar: "Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin," dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara, "Kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız," denildi. "Eyvah bizlere, bizler gerçekten zalim kimselerdik," dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yap.

yaptığından dolayı sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onlara ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlersiniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardımda görmeyecekleri vakti bir bilseler, şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak. Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de, içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şeyi kuşatıverdi. Ey Muhammed! De ki, size azap edecek olsa, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Andolsun, onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak, eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselerdir diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Böyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar.
İşte bu Kur'an'da bizim

indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Andolsun, daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Hani o, babasına ve kavmine, ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti. Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim, andolsun, siz de atalarınızda apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen bizimle eğleniyor musun dediler. İbrahim dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Derken İbrahim, belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları, putları paramparça etti. Onlar, kim yaptı bunu tanrılarımıza? Muhakkak o zalimlerden biridir, dediler. İçlerinden bazıları, İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk, dediler. Bir kısmı da, o halde hadi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki bu konuda şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince, sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim, dediler. Dedi ki, hayır, bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun bakalım. Bunun üzerine birbirlerine dönüp, hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz, siz, dediler. Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin, dediler. İbrahim şöyle dedi, öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun size de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız onu yakında ilahlarınıza yardım etsin, dediler. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol, dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut'la beraber kurtarıp, içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler. Onu rahmetimizin içine soktuk çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekun suda boğduk. Davut'la Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Bir de Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla biliniz. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip, kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar içinde bir ibret olmak üzere ona ailesini
ve onlarla beraber bir mislini daha vermişti.

kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın." diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Irzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam, tek ümmet, din olarak sizin ümmetiniz, dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır. Bir de bakarsın, inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının, çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında, her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir

alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına kadar ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölüyü kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeyi hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona, işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir, denir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur, şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın. Başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. İşte iki hasım taraf ki Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür. Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden, o ıstıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara tadın yangın azabını denir. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlerle Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse, biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani biz İbrahim'e, Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeye ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine

ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten sakınmasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer, Beyt-i Atik, Kabe'dir. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı. İbrahim'in kavmi ile Lut'un kavmi ve Meden halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler. Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur. Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar,
Ben sizin için ancak apaçık bir

uyarıcıyım. Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet, cennet vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Senden önce hiçbir Resul ve hiçbir Nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlarla kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar. İşte o gün mülk, hükümranlık Allah'ındır. O insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlamış olanlara gelince onlar için de alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür. Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse de ki Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir. Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki, şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Ateş,
Allah onu kafir

Öbürlere vaat etti. Ne kötü varış yeridir orası. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resulün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Felak Suresi.

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Kehf Suresi 27 ila 28. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Azim olan Allah doğru.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ali. 8. bölüm. Hilafet.

0: Ali Küfe'ye yerleştikten sonra Şam meselesi artık bekletilemez. Cerir bin Abdullah el-Beceli Muaviye'ye gönderilir. Görev nettir. Muaviye'yi Ali'ye itaate ve diğer şehirlerin dahil olduğu biate katılmaya çağırmak.
1: Harameyn ehli, Mısırlılar ve diğerleri Ali'ye biat etti. Şam da ümmetin birliğinin dışında kalmamalıdır.
2: Düşünmek gerekir. Şurahbil gelsin, onunla konuşalım.
0: Muaviye bekler. Şurahbil bin Samt gelince ona Osman'ın valisi ve amcaoğlu olduğunu, Osman'ın kanını talep etmekte daha çok hak sahibi olduğunu hatırlatır. Cerir, Şam'da itaat niyeti görmez ve Küfe'ye döner.
3: Sen Osman'ın valisiydin. Onun kanını talep etmekte senden önce kim olabilir?
1: Akla batıl arasında duruyorsunuz. Başkasının görüşünü bekleyen bir adam gibi.
0: Cerir döndüğünde Malik Eşter onu sert biçimde eleştirir. Bu sert ithamların ardından Cerir oradan ayrılarak gelişmelerin dışında kalmaya çalışır. Böylece

0: bir elçilik daha sonuçsuz kalır.
1: Senin aldatıcılığını biliyorum. Osman'ın seni vali yapmak karşılığında dinini satın aldığını da biliyorum.
2: Bu sözlerle artık burada durma. Söz, dağıtmak için değil, toplamak için kullanılmalıydı. Fakat dağılan dağıldı.
0: Bu sırada Muaviye, Osman'ın katillerini ister. Ebu Müslim el-Havlani üzerinden başlayan mektuplaşmada, Muaviye'nin Ali'ye yönelttiği ağır suçlamalar vardır. Ali ise nettir.
2: Biz, Ehl-i Beyt olarak ilk iman eden ve ilk sebat edenleriz. Kavmimiz bize zulmetti. Bizi dar bir mahallede tuttu. Yiyecekten, sudan, alışverişten mahrum bırakmaya çalıştı. Osman'ın doğrudan katilini bilmiyorum. Zanla insan teslim etmem.
0: Mektuplar sertleşirken başka bir siyasi pazarlık başlar. Muaviye, Amr bin As'ı yanına çekmeye çalışır.
3: Mısır bana verilmeden bu savaşta seninle olma.
4: Zor zamanda ağır bir bedel istiyorsun.
3: Zor zamanlar bedeli büyütür.
4: Mısır senin olsun.
0: Amr oğullarıyla istişare eder. Biri dinini dünyaya değişmemesini söyler, diğeri siyasi fırsatı hatırlatır. Amr sonunda Muaviye'nin yanına gider. Böylece Şam cephesinde akıl, iddia ve çıkar birleşir.
5: Yine mi savaş?
2: Ben mektup gönderdim, söz gönderdim. Fakat sözün karşısına kılıç çıkarılırsa, kılıca karşı da ümmetin hakkı korunur.
5: İnsanlar Cemal'den yorgun.
2: Yorgunluk anlaşılır. Fakat hak yorgunluğa göre değişmez.
0: Sıffi'nin gölgesi böyle koyulaşır. Sonuçsuz elçilikler, ağır mektuplar, Osman'ın kanı iddiası, Mısır pazarlığı ve iki ordunun kaçınılmaz yürüyüşü. Bir süre sonra savaşın içindeki kırılma, mızrakların ucuna kaldırılan mushaflarla duyulacaktır.

Al Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Fetih Suresi 27 ila 29. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir.

0: İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Tevbe Suresi 25 ila 29. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğru yüz.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Adem Bilgetay. Meryem Suresi 84 ila 95. ayetler.

لقد أحصاهم وعدهم عدا.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, "Rahman bir çocuk edindi," dediler. "Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 43. ayet.
3: Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
1: Hac suresi 34 ve 35. ayetler.
4: Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldı. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
1: Taha suresi 132. ayet.
5: Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mutaffifin Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
3: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi. Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Neml Suresi 20 ila 31. ayetler.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve Hüdhüd'ü niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden Hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Süleyman da, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın, gelip bana teslim olun denilmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kureyş Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnfitar Suresi.

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 1. bölüm. Zemzem.
3: Alemlerin Rabbi Allah'a şükürler olsun. Bütün selamlar Peygamberimiz

0: Hazreti Muhammed'in ve onun ailesinin ve tüm dostlarının üzerinde olsun. Hazreti Muhammed'in onurlu hayatından bahsetmeye başlayacağımız zaman ilk söyleyeceğimiz şey onun tüm insanların en iyisi olduğudur. Milattan sonra 610 yılında Mekke, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte tevhidin merkezi olarak inşa ettiği, inananların hac ve ibadet yeri olan Mukaddes Kabe, taştan tahtadan yapılmış sayısı 300'ü geçen putun ve bu putları ilahları gören putperestlerin yuvası haline gelmişti. İnsanlar, insanı yoktan yaratan, kulluğa layık yegane ilah olan Allah'ı unutmuştu. Ama bu durum böyle kalmayacaktı. 571 yılında dünyaya gelen Abdullah'ın oğlu Muhammed, bu karanlığın üstüne bir güneş gibi doğacaktı.
1: Hurmalar, hurmalar, hurmalar.
2: Medine işlemesi.
3: Yüce Rabbim, beni ve ailemi koru. Onların eksikliğini bana göster.
4: Ben sana putları temizle diye para ödüyorum ya kadın. Dua et diye değil, işini yap.
5: Putların sayısını arttırdığımız iyi oldu. Ulakların dediğine göre yolda daha başka kervanlar da varmış Mekke'ye gelen.
4: Bu hac bereketli oluyor. Mekke tarihinde görülmemiş kadar insan Mekke'ye girecek.
5: Gelsinler elbet. Onların gelmesi demek para demek. Para demek cebimizin dolması demek. İbadetin kazanç sağlayanı makbuldür.
4: Mutlu olman için bir haber vereyim sana o zaman. Gelecek yıl daha çok put gelecek. O kadar ki altından yapılmış putlarla Kabe ağzına kadar dolacak. O zaman daha da çok gelen olacak. Kazancımız artacak.
6: Bolluk ve refahımızın tanrısı Hubel'e ne kadar kurban versek azdır.
4: Değil mi ama?
5: Konuklarımızı iyi ağırlamamız gerek. Hürmette kusur etmemeliyiz. Kureyş kabilesinin konukseverliğini herkes görmeli. Görmeli ki diğer insanlara anlatsın.
6: Ki onlar da Mekke'nin cömertliğinden nasiplensinler.
0: Hazreti Muhammed, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen Abdülmuttalib'in torunudur. Babası ise Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Abdülmuttalib'in asıl adı Şeybe'dir. Şeybe Medine'de doğdu. Babası Haşim, annesi Medineli Neccaroğullarına mensup Selma'dır. Şeybe, babası Gazze'de öldüğünden 8 yaşına kadar annesiyle beraber Medine'de kaldı. Daha sonra amcası Muttalip yeğenini alıp Mekke'ye götürdü. Şehre girerken insanlar onu Muttalip'in kölesi zannederek kendisine Muttalip'in kölesi anlamında Abdülmuttalip dediler. Şeybe o günden sonra Abdülmuttalip diye anıldı. Abdülmuttalip'i amcası yetiştirdi ve ölümüne yakın bir zamanda babanın yerine sen layıksın diyerek kabile reisliği görevini ona devretti. Reisliği sırasında Abdülmuttalip bir rüya gördü.
7: Taybe'yi kaz Abdülmuttalip.
8: Taybe nedir?
0: Abdülmuttalip duyduğu ses karşısında şaşkındı. Uyandı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama anlamlandıramadı. Ertesi gün uykuya daldığında aynı sesi yine duydu.
7: Madnune'yi kaz Abdülmuttalip.
8: Madnune mi? Madnune nedir? Söyle ey sesin sahibi. Kimsin? Kimsin sen? Ne demek istiyorsun bana?
0: Sesin sahibi yine hiçbir şey demedi.
8: Rüyamda duyduğum sesler de nedir? Ne anlama gelir? Yardım et ya Rabbim.
0: Ve ertesi gece yine aynı sesi rüyasında duydu. Üçüncü kez aynı rüyayı görüyordu. Ses

0: sefer Zemzemi Kaz Abdülmuttalip. Zemzem mi? Zemzem de nedir? Asla bitmeyen ve bitmeyecek olan sudur. Kazdığına pişman olmayacağın kaynaktır.
1: Nereyi? Nereyi kazayım?
0: Karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir. Karınca yuvasının yanındadır.
2: Abdülmuttalip hemen uykusundan uyanır. O zaman tek bir oğlu vardı. Adı Haris'ti.
1: Haris. Haris.
3: Efendim baba.
1: Beni izle oğlum. Zemzem kuyusunu kazacağım. Yanına kürek ve kazma al.
3: Zemzem kuyusu nedir baba?
1: Annemiz Hacer'le oğlu İsmail'in kuyusu oğlum. Babamız İbrahim, annemiz Hacer ve oğlu İsmail'i Allah'ın emri üzerine Mekke'ye getirip ayrıldığında Allah onları susuz bırakmamak için çölün ortasında Zemzem'i çıkarttı. Curhum kabilesi Mekke'yi terk edip Zemzem kuyusunu kapattığından beri yerini kimse bilmezdi.
3: Peki neden Curhum kabilesi Mekke'yi terk etti baba?
1: Anlatırlar ki atamız İsmail ve Hacer annemiz Mekke'ye geldiğinde güneyden gelen Curhumlular da buradaydı. Babamız İsmail Curhumlularla evlilik yaptı. Her şey güzeldi. Atalarımız olan çocukları, torunları dünyaya geldi. Fakat güneyden Huza kabilesi geldi. Mekke'ye yerleşmek istedi. Ama Curhum karşı çıktı. Aralarında bir savaş çıktı. Bu savaş sonunda Curhum kabilesi yenildi ve Mekke'yi terk etti. Giderken de Huzalıların ellerine geçmesin diye hazinelerini oraya gömüp Zemzem kuyusunu kapattılar. O günden beri yerini kimse bilmezdi.
3: Peki sen bilir misin yerini baba?
1: Elbette bilirim. Karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir.
3: İsaf ve Nail'in arasında.
1: Hadi oğlum, elimizi çabuk tutalım.
3: Geldik baba.
1: Evet oğlum, geldik. İsaf ve Nail'in iki putun arasındayız. Rüyamda bana söylenen yer burası. Burayı kazacağız.
3: Kimse bize bir şey demez mi baba burayı kazdığımız için?
1: Onu o zaman düşünelim oğlum. Al şu hırkamı tut. Tut da işe koyulalım.
3: Tamam baba.
1: Kabe'nin Rabbi bize yardım et. Hadi.
2: Abdülmuttalib'in İsaf ve Nail'in arasını kazması Kureyşliler tarafından duyulur ve bu onları kızdırır.
4: Ey Kureyşliler, acele edin. İsaf ve Nail'e gidin. Acele edin, çabuk olun.
5: Nedir bu gürültü? Ne oldu?
4: Abdülmuttalip İsaf ve Nail arasına tanrılarımızı, adaklarımızı sunduğumuz yere kuyu kazıyor.
6: Bu yapılan bize hakaret. Nasıl bizden habersiz bunu yapar?
4: Buna izin veremeyiz. Onu durdurmamız gerek.

0: Ya Abdülmuttalip, bu yaptığın da nedir?
1: Görmez misiniz? Kuyu kazıyorum. Ne istiyorsunuz?
2: Başka bir yer bulamadın da bula bula burayı mı buldun kuyu kazmak için?
1: Kuyu kazmak için, su çıkartmak için sizden mi izin alacaktım?
3: Bak Abdülmuttalip, seni sever ve sayarız. Ama iki kıymetli putumuz İsaf ve Nail'e, adaklarımızı koyduğumuz yere kuyu kazmana izin veremeyiz. Burası ibadetlerimizi yaptığımız yerlerden biridir.
1: Bakın, toprağa bakın. Eskiden ıslaktı, kurumuş, kupkuru. Mekke'nin suya ihtiyacı var. Bu kurumuş toprağın sulanmaya ihtiyacı var.
3: Peki ya ilahlarımız? Onlar buna izin verecekler mi? Bu kuyuyu açmana izin verecekler mi?
1: Şimdilik veriyorlar gibi. Sizden başka kimsenin bana bir şey dediği yok. Şayet rahatsız olsalardı, onlar engellerdi.
2: Biz buraya iyi niyetimizle geldik. Ama sen bizi dinle. Yapma. Bu yaptığına bir son.
1: Tüm Mekke şahit olsun ki suyu bulmadan durmayacağım.
2: Mekke'de bir sürü kuyu var. Neden onlardan birini ya da başka bir yeri kazmıyorsun da burayı kazıyorsun?
0: Doğru de. Ayrıca onları kazdığın zaman sana yardım da ederiz.
2: Yeter ki burayı kazma Abdülmuttalip. İsaf ve Nail'in arasını kazma.
1: Hayır, burayı kazacağım. Bu bana emredildi.
4: Bu emri sana kim verdi?
1: İçimden gelen bir ses. Rüyamda duyduğum o ses. Duyduğum an bedenim ürperdi. Konuşurken sesim titredi. O kadar ilahi ve yüce ses ki o. Rahat bırakın da beni, şu işimi bitireyim. Gidin artık. Bu da ne?
2: Altın mı o?
1: Curhum'un hazinesi. Mekke'den giderken onların bıraktığı iki rengi ve kılıç kalkan takımı.
5: Hepsi altından yapılmış.
0: Demek hazine ha? Hem de curhumluların. Demek efsane gerçekmiş.
3: Deseniz de yine yaşadık.
1: Uzak durun. Bu bana verilmiş bir hediyedir.
2: Bunları bizimle paylaşacaksın Abdülmuttalip. Biz de seninle ortağız.
1: Bu da ne demek? Burayı kazma emri bana verildi. Size ne oluyor ki? Bana kazma diyen de sizsiniz. Size ne oluyor?
0: Abdülmuttalip, seni tanır, sever ve sayarız. Senden beklediğimiz de bu sevgi ve saygıya karşı adil olmandır. Sana ve soyuna yakışanı yap.
1: Ey Kureyş halkı! Sizler benim kabilem ve ailemsiniz. Tabii ki ne sizi yok saymaya ne de sizinle kavga etmeye niyetim var. Suyu bulana kadar beni rahat bırakın. Sonra size söz, hazineyi Kabe'ye götürüp kimin kazanacağına bakarız.
2: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Okları kullanarak. Kabe için iki ok, benim için iki ok, sizin için de iki ok kırarım. Kimin oku çıkarsa onun için olur. Kimin oku geriye kalırsa onun için geriye bir şey yoktur.
0: Dediğini kabul ediyoruz Abdülmuttalip. Zemzemi aramaya devam et.
1: Ey Kureyş halkı! Bu zemzem kuyusudur. Babamız İsmail'le anamız Hacer'in kuyusu. Allah'ın iradesiyle asla kurumayacak olan kuyu. Hacıların susuzluğunu dindirecek kuyu.
2: Tanrılar seni korusun Abdülmuttalip.
3: Zemzem suyunu bulması Abdülmuttalip'in konumunu güçlendirdi. Mekke'ye bolluk getirdi. Abdülmuttalip, Zemzem'in sikaye görevini, yani hacılar için su taşıma görevini daha iyi üstlendi. Suyu taşıyıp Arafat'ta hacılara ikram etti.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Bakara Suresi 285 ila 286.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şura Suresi 49 ila 53. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin yetki sınırlarını şöyle beyan buyurur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Araf suresi 6. ayet.
2: Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbet soracağız.
0: Yunus suresi 49. ayet.
3: De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: Yunus suresi 108. ayet.
4: De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim.
0: Nahl suresi 35. ayet.
5: Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İbrahim Suresi 5 ila 12. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi. Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim. Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. Ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. Ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz,

0: hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Âl-i İmrân Suresi 144 ila 148. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Ra'd Suresi 19 ila 26. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah.
1: Dolab Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: O güne kadar geçen 40 yıllık ömrü boyunca herkes ondan hoşnuttu. Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed demişlerdi kendisine. Fakat onun Mekkelilerin putlara tapmasından, zulüm, zorbalık ve çeşitli ahlak dışı davranışlarından hoşnut olduğunu söylemek mümkün değildi. Hiçbir zaman tasvip etmediği ve katılmadığı, dünyayı yeme içmeden, oyun ve eğlenceden ibaret sayan Mekke'deki debdebeli hayattan iyice sıkılmıştı. Onların atalarından intikal eden gelenekleri, cahiliye adetleri, hayatın hemen her alanına bulaşmış olan şirk inançları çekilmez olmuştu.

0: Yaşı kemale ermişti ve arayış içerisindeydi. Fakat ne yapacağını, nereye gideceğini de kestirebilmiş değildi. Bununla birlikte o, ne tam olarak aradığı yolu bulabilmiş, ne de bu hususta huzura kavuşabilmişti. Her ne kadar aklı ve tefekkürüyle putların saçmalığını hissediyor, Mekke toplumunda bildiği ve bulduğu kadarıyla Hazreti İbrahim'in dinine meylediyorsa da henüz şafak sökmemişti. Ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmemenin ızdırabını yaşıyordu. İşte muhtemelen daha sonra olanları Hazreti Peygamber'in kendisinden dinleyen Hazreti Ayşe, onun o günlerdeki halini şöyle anlatıyor. Allah Resulü için vahiy, uyurken gördüğü sadık rüyalarla başlamıştı. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi gerçekleşirdi. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Hira Dağı'ndaki mağarada inzivaya çekilir, orada geceler boyu evine dönmeksizin ibadet ederdi. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra Hatice'nin yanına dönüp bir süre için yetecek yiyecek alırdı. Bu durum Hira Dağı'ndaki mağaradayken ona vahiy gelinceye kadar devam etti. Sonunda ona melek geldi ve ''İkra, oku'' dedi. O, ''Ben okuma bilmem'' cevabını verdi. Peygamberimiz olayı şöyle anlatır. ''Melek beni alıp takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra beni bırakıp yine ''İkra, oku'' dedi. Ben ona ''Okuma bilmem'' dedim. Beni alıp ikinci defa takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra beni bırakıp tekrar ''İkra, oku'' dedi. Ben yine ''Okuma bilmem'' dedim. Nihayet beni alıp üçüncü defa sıktı. Sonra beni bırakıp Kur'an'ın ilk vahyedilen ayetlerini okuyarak ''Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı embriyodan alak yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalemle öğretti. İnsana bilmediğini o öğretti.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah yaşadığı bu ilk vahiy tecrübesinin verdiği korku ve heyecanla kalbi titreyerek hanımı Hatice bint Huveylid'in yanına döndü. Arayış sürecinde Ramazan ayı boyunca yaşanan bu inziva hayatı genel olarak mağarada tefekkürle varlık aleminden, yaşanan hayattan ders ve ibret alma şeklinde gerçekleşmekteydi. Nitekim bazı alimlerimiz bu ibadet tarzını ifade için yukarıdaki hadiste geçen tehannüs kelimesini tehannüf yani hanifleşme olarak anlatmaktadır. Yüce Allah'ın belirttiği üzere kutlu elçi daha önce ne bir kitaptan okumuştu ne de eliyle yazmıştı. O kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Dahası kendisine böyle bir ilahi kitap verileceğini de ummazdı. Ancak rahmetiyle Rabbi ona böyle bir kitabı, Kur'an'ı vahyetmişti. Nitekim Hazreti Peygamber bu yüce kitap hakkında şöyle buyurmuştu. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tevbe Suresi 111-112. Ayetler.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.

0: arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?
1: Enbiya Suresi 30. Ayet.
2: İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?
1: Araf Suresi 54. Ayet.
3: Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı, bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

الأرض والسماوات العلى الرحمن

0: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-ha. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

0: Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Sebe Suresi 31 ila 36. ayetler.
1: Euzü

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da, ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen. Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Vav Radyo'da.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin.

0: büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 238 ila 242. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Eğer bir tehlikeden korkarsanız namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da Allah'ı daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın. Namazı normal vakitlerdeki gibi kılın. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe Hayatları.
3: Hazreti Said bin Zeyd radıyallahu anh, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. Kureyş kabilesinin Adi bin Kab kolundan olup hicretten yaklaşık 25 yıl önce Mekke'de doğdu. Said'in babası Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Hazreti İbrahim'in getirdiği prensiplere uygun olarak yaşamaya çalışan haniflerden biriydi. Said bin Zeyd, Hazreti Peygamber'in davetini ilk kabul edenlerdendir. Henüz delikanlıyken Müslüman olan Said, İslam'ı kabul ettiği zaman Mekke'deki Müslümanların sayısı 20'ye ulaşmıyordu. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evli olan Said, Ömer'in İslamiyet'i kabul etmesine eşiyle birlikte vesile olmuştu. Hazreti Peygamber'e sonsuz bir teslimiyetle bağlı olan Said bin Zeyd, Mekkeli müşriklerin birçok eziyetine maruz kaldı. Medine'de Hazreti Peygamber'in yakın çevresinde yaşayan Said, Mekke müşrikleri başta olmak üzere Hazreti Peygamber aleyhinde faaliyet gösteren çevrelerle ilgili bilgi toplama konusunda önemli görevler üstlendi. Mekkelilerin Şam kervanı hakkında bilgi edinmekle görevlendirildiği için Bedir gazvesine katılamadı. Ancak gösterdiği yararlılıklar sebebiyle Bedir gazvesine katılmış gibi cihat sevabını eksiksiz alacağını Resul-i Ekrem kendisine müjdeledi. Bedir'den sonraki bütün savaşlara katılan Said, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da önemli görevler aldı. Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermek için büyük gayret gösterdi. İkinci halife Hazreti Ömer, kendisinden sonraki halifeyi seçmek üzere oluşturduğu 6 kişilik şura heyetine hayatta olan bütün aşere-i mübeşşere üyelerini çağırdığı halde şaibe oluşmaması için yakın akrabası ve eniştesi Said'in görüşmelere katılmasını istemedi. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde zaman zaman Kufe'de kendisine tahsis edilen topraklarda yaşayan Said bin Zeyd,

0: İç karışıklıkların ortaya çıkmasından sonra Medine'ye döndü ve burada siyasi çekişmelerden uzak bir hayat yaşadı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde Müslümanları birlik ve beraberliğe çağırdı, her iki halife aleyhine yapılan dedikoduları ve propagandaları önlemeye çalıştı. Deniz ticaretiyle de uğraşan ve Medine yakınlarındaki Akik Vadisi'nde bir arazisi bulunan Said bin Zeyd, ömrünün son yıllarını burada geçirdi. 670 veya 671 yılında vefat etti. Cenaze işleriyle komşusu ve yakın arkadaşı Sa'd bin Ebi Vakkas ilgilendi. Cenaze namazını Abdullah bin Ömer kıldırdı ve Medine'deki Baki mezarlığına defnedildi. Eline büyük maddi imkanlar geçmesine rağmen Said hiçbir zaman dünya hırsına kapılmadı. Zühd ve takva hayatından ayrılmadı. Dürüstlüğü kendisine şiar edildi. Çok hadis rivayet etmekle tanınmayan Said bin Zeyd'in en meşhur rivayeti Aşere-i Mübeşşere'nin isimlerinin topluca zikredildiği hadistir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Zümer Suresi 53 ile 63. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki

0: kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola ileseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Enam suresi 155 ila 158.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik demeyesiniz, yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Ey Muhammed! Onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki, siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Âl-i İmran Suresi 38 ila 41. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler, diye seslendiler. Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Allah öyledir ama Allah dilediğini yapar, dedi. Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da şöyle dedi: senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin 7 gök halinde yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 29. ayet.
4: O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları 7 gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

0: Nuh Suresi 15. Ayet.
1: Görmediniz mi? Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?
0: Mü'minun Suresi 17. Ayet.
2: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de faydalanmanız için onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.
0: Mü'minun Suresi 86. Ayet.
3: De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir?
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Ankara'nın sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Kıyamet Suresi 1-19. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki, diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi, çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Hadid Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olup gider. Tıpkı şöyle. Bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise dünya

0: Dünyadaki amele göre ya çetin bir azap ya da Allah'ın marifet ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övülen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Duha Suresi.

0: تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni

0: İtim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 49-52. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkı yoktur. Bu durumda onlara mut'a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey peygamber! Biz sana mihirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz.

0: Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, bunlardan hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekileri bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Mücib, icabet eden, cevap veren. Ey duaları kabul eden Allah'ım.

Dinle felsefe arasındaki en önemli çatışma noktası Allah anlayışında ortaya çıkar. Felsefe bir tanrının varlığını kabul etse bile onun tümel bir ilke olabileceğini ve alemle ancak tümel bir ilişki içinde bulunacağını söyler. Bu durumda filozofların tanrı anlayışı deist bir anlayışa yaklaşır. Dinse alemi her halinde ve durumunda bilen, insanın açıkladığını ve gizlediğini bilen, alemdeki varlıklarla doğrudan irtibatlı bir Allah anlayışı üzerine kuruludur. Bu sebeple filozoflarla kelamcılar ve sufiler arasındaki tartışmaların odağında bu mesele bulunur. İnsanla irtibatlı bir Allah anlayışı. Kur'an-ı Kerim ve hadisler Allah'ın insanı her an duyduğunu ve bildiğini beyan eden naslar içerir. Üstelik bunu anlatan başka pek çok ilahi isimle vardır. Mesela duymak, görmek gibi bilgiye kaynaklık teşkil eden fiiller Allah'a izafe edilir. El-Mücib, kullarının duasını işiten ve onlara karşılık veren demektir. Çünkü Allah kullarını duyacak kadar yakın, hatta onlara şah damarından daha da yakındır. Bu sebeple El-Mücib ismi El-Karib gibi Allah'ın yakınlığını bildiren isimlerle veya El-Habir, El-Latif gibi isimlerle aynı çerçevede düşünülebilir. Allah bir ayet-i kerimede, "Kullarım beni sana sorarlar. De ki, ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim." buyurur. El-Mücib isminin kaynağı bu ayet-i kerimedir. Çünkü burada Allah kendisinden söz ederken iki husus beyan eder. Birincisi kullarına yakınlığı, ikincisi ise dualarına icabet etmesidir. Allah'ın her kuluna yakın olduğunda tereddüt yoktur. Ancak herkesin duasına icabet eder mi? Öyle görünüyor ki burada icabet bahsi üzerinde durmak ayet-i kerimeyi doğru anlamak için zorunludur. Özellikle Sufi metafizikçiler işin bu bahsi üzerinde durarak iki noktadan hareket etmiştir. Birincisi ayet-i kerime Hakk'ın beyanı olduğuna göre doğru olduğunda kuşku olamaz. Dolayısıyla Hak dualara icabet eden El-Mücib'tir. İnsan tecrübesi duaların en azından bir kısmının kabul edilmediğini gösterir. Bunu nasıl izah etmek gerekir? Bu meseleyi izah edemezsek o zaman dua sadece insanı rahatlatan bir eyleme dönüşür ki deist tanrı telakkisinin dua yorumu budur. Sufi metafizikçilerin bunun için dereceli bir yorum getirerek duanın kabul edilmesinin ne anlama gelebileceğini söylemiştir. Her şeyden önce dua bir nidadan ibarettir. İnsan herhangi bir ismiyle Allah'a hitap eder ve ondan bir şey talep eder. Burada bu iki süreci ayırmak gerekiyor. Birincisi talep, ötekisi ise nida.

nidadır. Nida söz konusu olunca Allah'ın kullarına icabetinden söz edebiliriz. Başka bir anlatımla kul Allah dediğinde veya başka bir isimle kendisini zikrettiğinde Allah ona icabet eder ve bu nidaya karşılık verir. Bu durumda ayet-i kerimede beyan edilen husus en azından şeklen gerçekleşmiştir. Bunun ardından dile gelen hususlarsa çağrı veya nida anlamındaki duanın dışındadır. Allah duaya yani nidaya karşılık vereceğini taahhüt etmiştir. Ancak talep edilen her şeyi yerine getireceğini söylememiştir. Duaya karşılık verenin kulun isteklerini yerine getirip getirmeyişi dua ile icabet eden arasındaki rabıtanın gücüne göre değişir. Bu durumda duaların makbul olup olmaması başka bir sorun olarak ortaya çıkar. O da ihlas bahsidir. Duada ihlas olunca dua kabul şartına yaklaşır. Bunun tersi de geçerlidir. O halde duanın kabul edilmesi kulun ilahi mertebeyle ilişkisinin doğruluğunun veya yanlışlığının alametidir. Öte yandan duanın kabul edilme şekilleri de vardır ve kul bunları dikkate almadığı için kabul edilmiş duasından habersiz kalabilir. Öncelikle dua dille, halle ve istidatla olabilir. Duaların en güçlüsü bu üçlünün birleştiği duadır. Fakat yaygın olan dua dille yapılan duadır. Bu tarz dualar kabul şartlarına göre daha zayıf dualar kabul edilir. İkinci dua ise halle yapılan dualardır. Bu dualar kabule daha yakın sayılır. En güçlü dua ise insanın istidadıyla olan duasıdır. Bu dua makbul duadır. Allah her çağrıya icabet eder. Ancak duaları bazen kabul eder, bazen etmez. Ettiği duaları ise üç türde kabul eder. Bazen talep edileni verir. Fakat ondan daha iyi veya daha çok olarak verebilir. Bazen talep edilen yerine ondan daha hayırlı bir şey verebilir. Bazen talep edilen şeyi vermek yerine bir belayı def edebilir. Bu durumda dua belanın def edilmesinin sebebi olabilir. Bazen de ahirete erteler. Her halükarda Allah verir ve kul ne verdiğini bilmediği için bunu idrak edemeyebilir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Âl-i İmran Suresi 133 ila 139. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nur Suresi 46 ila 50. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerindeyse boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüte mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Müminun Suresi 33 ila 42. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberin kavminden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Andolsun kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Halbuki bu size vaat olunan şey ne kadar da uzak. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Bu Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız. O peygamber, "Ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır," dedi. Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Taha Suresi 74. Ayet.
3: Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar.
1: Secde Suresi 13. Ayet.
4: Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim

0: üzerinden ölüm gelecek, fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Kasas Suresi 84 ila 88. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. İbrahim Suresi 24 ila 31. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın. Çünkü varışınız ateşedir. İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda

0: gizlice ve açıktan harcasınlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Şuara Suresi 90 ila 104. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok, candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enam Suresi 101-110. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rableri nedir? O yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. Eğer kendilerine başka bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz? Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de İlkin ona iman etmedikleri gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar. Ve yine onları azgınlıkları

0: içinde bırakırız da bocalar dururlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Hazreti Adem ve eşi şeytan tarafından

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Hazreti Adem ve eşinin ilk sınavı iblisle oldu. İblis cinlerden birisiydi. Meleklerle birlikte Hazreti Adem'e secde etmesi emredildiğinde o buna karşı geldi. O kendisini insandan üstün görüyordu. Ateşten yaratılan birinin topraktan yaratılan Hazreti Adem'e secde etmesini doğru bulmuyor, kibirleniyordu. Hazreti Adem'in özenle yaratılması, kendisine bütün isimlerin öğretilmesi, meleklerin secde ettirilmesi gibi üstünlüklerini görmezden geliyordu. Hiç kabul edilemeyecek bir şeyi Allah'ın hata ettiğini açıkça söyleyerek ona karşı geldi. Bu yüzden de yaratanın merhametinden uzak kaldı. İblis lanete uğrayınca yeniden dirilme gününe kadar insanları doğru yoldan çevirmek için izin istedi. Bunun üzerine Allah ona insanın yeryüzündeki varlığının sonuna, yani kıyamet gününe kadar izin verdi. O da Allah'a gönülden bağlı, ihlaslı kullar dışındaki bütün insanları yoldan çıkaracağına ant içti. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağını söyleyerek onları şükürden, kulluktan uzaklaştıracağına dair yemin etti. Ancak şeytanın hakimiyeti onu kendilerine dost ve yardımcı edinenler ve onun yüzünden Allah'a karşı gelenler, şirk koşanlar üzerinde geçerli olacaktır. Şeytan da onu dost edinenleri yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Hazreti Adem ve Havva cennete yerleştirilmişti. Orada aç açık kalmak söz konusu değildi. Susuz kalmak, sıcaktan bunalmak da yoktu. Ancak Hazreti Adem ve eşi orada yasak ağaçla sınandılar. Onlardan cennette her şeyden bol bol yemeleri, ancak bir ağaca yaklaşmamaları istenmişti. Hazreti Adem ve eşine yapılan bir uyarıda şeytanı düşman bilip ona kanmamalarıydı. Yüce Allah bu yasakları çiğnedikleri takdirde suç işlemiş olacakları ve cennetteki bolluk ve bereketi kaybedecekleri uyarısında bulundu. Şeytanlık eden iblis ise onlara yasak meyveden yemeleri halinde melek olacaklarını ya da cennette ebedi kalacaklarını söylüyordu. Üstelik kendisinin iyi bir nasihatte bulunduğuna dair yeminler ediyordu. Sonunda Adem ve eşini kandırarak onlara yasak ağaçtan yedirmeyi başardı. İkisini de hataya düşürdü. Hazreti Adem ve eşi kararlı ve sabırlı olamamışlar, verdikleri sözde duramamışlardı. Onların bu ilahi emre uymaması üzerine edep yerleri açıldı. Bunun üzerine hemen cennet yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Şeytanın bütün sonsuzluk vaatleri yalan çıkmıştı. Hazreti Adem ve eşi sözlerini tutamadıkları için cennetten dünyaya indirildiler. Müfessir Taberi, cennetteki yasak ağacın başak, üzüm asması, incir olduğu görüşünü bildiren rivayetleri aktarır. Ancak bu ağacın cinsinin önemli olmadığını, Allah'ın da zaten buna dair bir bilgi vermediğini de belirtir. Adem aleyhisselamla eşi, şeytana uymakla işledikleri hatayı anladılar ve pişman oldular. Allah'tan gelen vahyin sağladığı bilgiyle hemen günahlarından tövbe ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz dediler. Allah da onların tövbesini kabul buyurdu ve onlardan hoşnut oldu. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'i seçmesi, yaptığı yanlıştan sonra Adem'e doğru yolun gösterilmesi ise tövbe etmeye yönlendirilmesi olarak anlaşılmıştır. Ancak Allah'ın emrine karşı geldikleri için de cennetteki rahat ve huzurdan mahrum oldular. Tekrar oraya kavuşmak içinse dünyada çaba göstermek ve yaşayacakları sınavı kazanmak zorunda bırakıldılar. Hazreti Adem'in seçilmesi ve ona hidayet verilmesi aynı zamanda peygamberlik olarak kabul edilmiştir. Bu da peygamberlerin rehberliğinin ilk insanla başladığını göstermektedir. İnsan artık bir süreliğine dünyada yaşayacak, burada ölecek ve kıyamet sonrasında yine buradan diriltilecektir. Hazreti Adem'le Hazreti Havva cennette yasak ağaçla ve şeytanın aldatmasıyla sınanmışlardı. Dünyada da bu sınav Allah'tan gelen kitap ve peygambere uyup uymamakla,
ve şeytanı düşman bilebilmekle devam edecektir. Lanetlenmiş şeytana istediği süre verildiği için de şeytan insan düşmanlığı kıyamete kadar sürecektir. O, bütün gücüyle ve ordularıyla insanların üzerine gidecek, çocuklarına, mallarına ortak olacak ve onlara boş vaatlerde bulunacaktır. Doğru yol üzere oturacak, insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacaktır. Onların Allah'a şükreden bir kul olmasını engellemeye çalışacaktır. Bu sınavı sadece samimi kullar kazanabilecektir. Allah Resulü, şeytana karşı yürütülen mücadeleyi kazanmanın yolunu şöyle göstermiştir. Ademoğluna şeytan da, melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak içindir. Meleğin yaklaşması ise, iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak içindir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve ona hamd etsin. Kim de diğerini, şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Bütün bu anlatılanlarla aynı zamanda son peygamberin toplumuna önemli mesajlar verilmişti. Mekke'de Allah'ın yaratma gücünden kuşku duyan müşrikler, Allah'ın Hazreti Adem'i ve eşi Hazreti Havva'yı nasıl yarattığını görüp bundan ders almalıydılar. Medine'de inen ayetlerde de oradaki muhatap ehli kitaba dersler vardı. Nitekim Taberi, ayetlerin indiği zamanı dikkate alarak şöyle yorum yapmıştır. Yüce Allah söz konusu ayetlerle şeytanın hakkı bildiği halde secde etmeyişini hatırlatarak, onun son elçisini tanımalarına rağmen kibirlenerek onu yalanlayan Yahudileri eleştirmiştir. Yine Allah, ataları Hazreti Adem üzerinden Kur'an'ın muhataplarına ona gereği gibi kulluk etmelerini öğütlemiştir. Allah'a yaklaştıracak bütün işlere engel olan şeytanı düşman bilmeyi ve aksi durumun doğurduğu pişmanlığı hatırlatmıştır. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kur'an'da Allah'ın yüceliği, Hazreti Adem'in çamurdan aşamalar halinde yaratılması üzerinden delillendirilmiştir. Yer kürenin maddelerinden evrenin en şerefli canlısı yaratılmıştır. Yüce Allah, yaratılış kıssasıyla insanları şeytani inat ve kibri bırakarak Kur'an'a uymaya davet etmektedir. İnsanın üstünlüğünü melekler onaylamış, şeytanlık eden iblis ise reddetmiştir. O gün bugün insanın şeytanla imtihanı devam etmektedir. Hazreti Adem ve eşi onunla ilk imtihanda kaybetmiştir. Ancak onlar suçlarından Allah'a yönelerek ve tövbe ederek kurtulmuşlardır. Sonunda Allah onları

Melek görevini yerine getirmeleri için yeryüzüne indirmiştir. Şeytan insanın peşini bırakmamaya yemin etmiştir. Bu nedenle dünya hayatı doğru ve yanlış çekişmesinin sahnesi olmuştur. İnsanoğlundan Hazreti Adem'in düştüğü hataya düşen çok olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle özetlemiştir. Adem reddetti, zürriyeti de reddetti. Adem unuttu, zürriyeti de unuttu. Adem hata etti, zürriyeti de hata etti. Öte yandan Hazreti Adem nasıl meleklere karşı üstün tutulmuşsa, onun soyu da aynı üstünlüğe sahiptir. Onların en azılı düşmanı da yine şeytandır. İnsanın sınavı, dünyada şeytana uymama ve doğru olana sarılmadır. Ataları Hazreti Adem nasıl tövbe ederek halifelik şerefini korumuşsa, insanoğlu da hata yaptığında aynı yolu izlemelidir. İnsan üstün yaratılmıştır. Ancak aynı zamanda zayıf yanlarıyla sınavda başarısızlığa da çok yakındır. Bu hayat içinde şeytan, erkeğin ve kadının zayıf yanlarını kullanarak onları kandırmayı hedeflemiştir. İnsan için erdem, zayıflığının şuurunda olarak şeytana kanmamak ve yüce yaratana teslim olmaktır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Kehf Suresi 102 ila 110. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İnfitar Suresi 1-4. Ayetler.
5: Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman.
3: Kıyamet Suresi 5-10. Ayetler.
6: Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir.
3: Zilzal Suresi 1-5. Ayetler.
7: Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer

Kulağın sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Âl-i İmran Suresi 102 ila 109. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuşturuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulüm etmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif.

0: Sarhoş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an

0: geri yumuşatır.
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlardır, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakkı yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekte kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

Vav Radyo Kur'an'ın Sesi. Ayetlerle Aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Allah, Hazreti Nuh'u içinde yaşadığı topluma peygamber olarak göndermiş ve ona kavmini uyarma görevi vermişti. O, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım diyerek onları Allah'a asi olmaktan sakındırmış ve hesap gününü hatırlatmıştı. Fakat kavmi hatırlatma görevini özenle ve kararlılıkla sürdüren Hazreti Nuh'a karşı gelmiş, inkarda ısrarcı olmuştur. Hazreti Nuh, alemlerin Rabbine iltica ederek onların Hakk'a davet edildiklerinde gösterdikleri direnci şöyle ifade etmekteydi: Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Hazreti Nuh onları ikna etmek için çok dil dökmüş, Rabbin nimetlerini hesap gününü hatırlatmıştı. Fakat onlar Hakk'a karşı kör ve sağır olmaya devam etmişlerdi. Hazreti Nuh da onlardan umudunu keserek Allah'a şöyle yakardı: Ey Rabbim! Kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, sadece ahlaksız, kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Hazreti Nuh'u telaşlandıran ve bu şekilde dua ettiren şey sadece onların kırılmayan kör inatları değil, aynı zamanda tertemiz fıtratlarıyla birer emanet olan yeni nesilleri doğruluktan saptırmalarından duyduğu endişedir. Elbette insan kötülüğün normalleştiği bir aile ve toplumda yetişse de aklını, vicdanını kullanarak olup bitenlerin Hakk'a aykırı olduğunu fark edebilir. Ancak bu zorlu bir hakikat yolculuğudur ve bu yolculuğu göze alanların sayısı da çok değildir. Hazreti Nuh, inanmayanların helak edilmesini isterken toplumsal baskıya direnerek ilahi vahye ve hakikate kulak veren, iyi olmayı seçen, başta ebeveyni olmak üzere bütün inananlar için de bağışlanma dilemektedir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle, denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip, kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır. Uyanlar şöyle derler: keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hadid Suresi 7 ila 10. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimse derseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Şems Suresi.

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
2: Azim olan Allah doğrusu.
3: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 142. ayet.
3: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.
1: Maide suresi 12. ayet.
4: Andolsun Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmişti. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.
1: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
5: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun da inanmıyorlar? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar. Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. Andolsun biz onları azapla kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Rabbe yakındır insan ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi. Huzurundayız şimdi.
2: Amin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, bugüne kadar yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, Kur'an okumak, zikretmek, tecde etmek, kıraat etmek, velhasıl ne yapmışsak senin rızan için hepsini kabul eyle ya Rabbi. Yapamadıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma ya Rabbi. Muahaza etme ya Rabbi. Ya Rabbi, belki cenneti istiyoruz. Belki cenneti isteyerek çok şey istemiş oluyoruz senden ama neticede cennet senin, merhamet senin, af senin, hidayet senin. Senden başka kimden isteyeceğiz ya Rabbi? Sana yöneldik, senden istedik. Bizlere arzu ettiğimiz cenneti lütfeyle ya Rabbi. Cennette en sevdiklerimize beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete sevgili peygamberimiz, Ehl-i Beyt, Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, velhasıl senin sevdiğin kim varsa ve bizim gönül verdiğimiz kim varsa onlarla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete babalarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennete evlatlarımızla beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. Bütün aileyi, koca aileyi toparlamayı, arzu ettiğimiz her şeyle orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Orada buluşmayı nasip eyle ya Rabbi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bu sözü

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman,

0: onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Ali İmran Suresi 92 ila 97. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Bakara Suresi 130 ila 134. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ili

frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet.

ona sevdiğini söyle. Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. Oradan bir adam geçti. Resul-i Ekrem'in yanında oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu zatı gerçekten Allah rızası için seviyorum," dedi. Peygamber Efendimiz ona, "Peki kendisini sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam, "Hayır, söylemedim," deyince Resul-i Ekrem, "Haydi kalk, ona sevdiğini söyle de aranızdaki muhabbet güçlensin," buyurdu. Adam hemen kalkıp sevdiği kimsenin arkasından yetişti ve ona, "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. O da, "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," karşılığını verdi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır, fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. Ayetler.

قل أتعلمون الله بدينكم

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf

0: babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta münafıkların tutumuna dair şu ayetler nazil olmuştur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Enfal Suresi 49.
6: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
4: Tevbe Suresi 42.
7: Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, "Eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık," diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
4: Tevbe Suresi 53.
0: Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.
4: Tevbe Suresi 65 ve 66.
8: Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, "Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk," derler. De ki, "Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek de suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz."
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fussilet Suresi 9 ila 18. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder.

0: ve cahillerden olurum.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse, bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

واقع ما له من دافع

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba. Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

Abdullah bin Mes'ud tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman

0: Sövmek fasıklık alameti, onunla savaşmaksa küfür alametidir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirine söven iki kişinin günahı mazlum olan haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Peygamberimiz gazap halinde sövme ve kötü konuşma isteğini engelleyerek nefsine hakim olabilmeyi şöyle tanımlamıştır. Pehlivan, rakiplerini yenen kişi demek değildir. Gerçek pehlivan, öfke anında kendisine hakim olandır. Öfkenin en bariz sonuçları insanın dilinde tezahür eder. Yani öfkelenen kimse, genellikle öfkelendiği şeye veya kişiye söver, hakaret eder ya da kaba davranır. İşte bunun için Hazreti Peygamber bir başka hadisinde diline ve beline sahip olanları cennetle müjdelemiş ve kim bana iki dudağının arasındakini ve iki bacağının arasındakini korumayı garanti ederse ben de onun için cenneti garanti ederim buyurmuşlardır. Bütün nezaketine ve dikkatine rağmen zarif olmayan bir hareketin veya sözün insanlık hali olarak kendisinden sadır olduğu durumlar için sevgili Peygamberimiz şöyle dua etmektedir. Allah'ım, ben bir insanım. Hangi Müslümana ağır ve incitici konuştuysam, bunu onun için arınma ve mükafat vesilesi kıl. Peygamberimizin bu güzel duası, bilmeden kırıp incittiklerimize karşı bizim de aynı duyarlılığı göstermemizi gerekli kılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, müminlerin birbirine karşı yakışıksız konuşmalarını ısrarla yasaklamıştır. Allah Resulü, Ensardan bir toplulukla birlikteyken, orada bulunan ve ağzının bozukluğuyla tanınan bir adamdan dolayı, Müslümana sövmek fasıklık alameti, onunla savaşmaksa küfür alametidir buyurmuşlardır. Yine birbirine söven iki kişinin günahı, mazlum olan haddi aşmadıkça, İlk sövene aittir buyuran Hazreti Peygamber, birbirlerine hakaret edenlerden en büyük sorumluluk ve günahın bu çirkinliği başlatana ait olduğunu ifade etmiştir.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

أقيتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman, kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan, meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde, ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü, dirileri de, ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün vay yalanlayanların haline. Bu konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün vay yalanlayanların haline. Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve

0: öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
0: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Mü'min Suresi 10 ila 20. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkara sapanlara ahirette şöyle seslenilecek: siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ederken Allah'ın size öfkesi şimdi sizin kendinize öfkenizden elbette daha şiddetlidir. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz. Bir çıkış yolu yok mu? Bu duruma düşmenizin sebebi şudur: Allah'ın ismi tek başına anıldığı zaman inkara sapardınız. Ama ona ortak koşulduğunda buna inanırdınız. Artık hüküm yüce ve ulu olan Allah'ındır. Size işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık, yağmur indiren O'dur. Ama Allah'a yönelenden başkası bundan ders çıkarmaz. Haydi inkarcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin. O'nun dereceleri yüksektir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır.

0: Yaklaşan gün konusunda onları uyar. Çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak. Zalimlerin ne bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Ve Allah adaletle hüküm verir. Onların Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hucurat Suresi 1. Ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'in önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Hucurat Suresi 7. Ayet.
5: Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.
1: Mücadele Suresi 8. Ayet.
6: Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası.
1: Mücadele Suresi 9. Ayet.
7: Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Allahümme, Allah'ım, imanımızı sarsacak, ahlakımızı bozacak, ibadet hayatımızı azaltacak, kulluk görevlerimizde ihmal

0: Nere yol açacak. Her çeşit şeytani telkinden Rabbim sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Nefislerimizi muhafaza eyle. Nesillerimizi muhafaza eyle. Hususiyle genç kardeşlerimizi muhafaza eyle. Kurulu yuvalarımızı bozmak isteyen şeytanların her çeşidinin şerrinden sana sığınırız, muhafaza eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Mahfuz Baka Tevbe Suresi 7-16. Ayetler
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar, fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun, çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkartmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız, onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkartmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Fatiha Suresi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim. Hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Enam Suresi 151 ila 154. Ayetler.

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: 50 binlik bahçe. Tabi'in neslinden Abdullah İbni Ebu Bekir el-Ensari anlatıyor. Peygamber Efendimizin sahabilerinden Ebu Talha el-Ensari bir gün Medine'nin Kuf Vadisi'ndeki hurma bahçesinde namaz kılıyordu. Meyvelerin iyice olgunlaştığı bir mevsimdi. Hurma salkımları da başlarını yere eğmiş sallanıp duruyordu. Gözü meyvelere takıldı ve onların bu hali pek hoşuna gitti. Namaz kıldığını hatırlayıp kendini toparladı. Bu defa da kaç rekat kıldığını hatırlayamadı. "Benim bu malım doğru dürüst namaz kılmama engel oldu," diye söylendi. O vakitler Hazreti Osman halifeydi. Doğruca onun yanına gitti ve başına geleni ona anlattı. Sonra sözünü şöyle tamamladı: "Bu bahçeyi Allah rızası için sadaka ediyorum. Onu hayır işlerinde kullan." Hazreti Osman o bahçeyi 50 bin dirheme sattı. O günden sonra bu bahçe 50 binlik bahçe diye anıldı.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.

لقد صدق الله.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah

0: peygamberin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi, diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayattır.
3: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 110.
6: O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani İznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrail oğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi.
2: Maide Suresi 116.
5: Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkın olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. Ayetler.

فبشر عباد

فبشر عباد، فبشر

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Rabbi o gün sancaklar açılacak. O gün her bir grup kendi sancağının altında, her bir ümmet kendi peygamberin yanında hizalanacak. Biz o gün ya Rabbi, o çetin günde, o zor günde safımızı belli etmişiz ya Rabbi. Bizim safımız son peygamber Hazreti Muhammed'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ebu Bekir'in yanındadır. Bizim safımız Hazreti Ömer'in yanındadır. Hazreti Osman'ın yanında, Hazreti Ali'nin yanında, Hazreti Ayşe'nin yanında, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yanındadır. Ya Rabbi onlarla beraber Hazreti Hamzalarla, Hazreti Ammarlarla, Süheyblerle, Ebu Zerlerle, Hazreti Ebu Hureylerlerle yürümeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez.

0: ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Rum Suresi 54 ila 60. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir: andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Yunus Suresi 15. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Apaçık ayetlerimiz onlara okunduğunda, bizimle kavuşmak istemeyen kimseler, bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir derler. De ki, ben onu kendiliğimden nasıl değiştirebilirim ki? Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben Rabbime asi olursam büyük bir günün azabından korkarım. Yani onlar sana emretmediğimiz bir şeyi getirmen için zorlarlarsa veya sana göstermediğimiz şeyleri göstermeni isterlerse şunu bildir ki sen kendi başına müstakil olmadığın gibi kendi haline de bırakılmadın. Biz senin üzerinde gözetici olarak bulunuyor, seni yönlendiriyoruz. Sen kendinden meydana gelen işleri kendi başına meydana getiremezsin. Sen sadece bizim

senin üzerinde icra ettiğimiz şeylere tabi olabilirsin. Yunus Suresi 16. Ayet. De ki, Allah dileseydi onu size okumaz ya da bildirmezdim. Kuşkusuz aranızda uzun süre kalmıştım. Düşünmüyor musunuz? Kuşkusuz belli bir süre sizin aranızda yaşadım. Hakkında benden kesin delil istediğiniz hususlardaki hallerimi biliyorsunuz. Benim bu süre içerisinde dosdoğru bir şekilde yaşadığımı, sürekli rüşt üzerinde olduğumu gördünüz. Allah beni peygamber yapmasaydı, beni ehil kıldığı görevle beni mükellef tutmasaydı, bu şeriatı getirmez, bu kitabı size okumazdım. Düşünmüyor musunuz? Yani nasıl da yüz çeviriyorsunuz veya kendi nefislerinize bakmıyor musunuz? Yunus Suresi 17. Ayet. Allah'a yalan yere iftira edenden ya da ayetlerini tekzip edenden daha zalim kim vardır? Hiç kuşkusuz günahkarlar iflah olmayacaklardır. Yalan söylemek şeriatta çirkin bir davranıştır. Allah hakkında olduğundaysa daha da çirkin ve kötüdür. Allah'a iftira edenlerin bir kısmı haklarında dürüst ve doğru olmadıkları halleri ishar eden kimselerdir. Onların cezasıysa sürekli olarak bu hallerden mahrum kalmaktır. Dolayısıyla onlar artık hiçbir şeye ulaşamazlar. Yunus Suresi 18. Ayet. Onlar Allah'ın dışında kendilerine zarar ve fayda vermeyen putlara ibadet ederler. Derler ki, bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah onların koştukları şirkten münezzeh ve yücedir. Allah onları kendisinden zarar ve faydanın gelmediği putlara tapmaları nedeniyle kınamıştır. Burada ilahi hitap, ibadet edilenin, mabud olanın, kendisinden zarar ve faydanın geldiği kimse olduğunu beyan eder. Onların anlayışsızlıklarındaki aşırılık, dünya hayatında fayda ve zarar görmedikleri şeyden gelecekte şefaat bekliyor olmalarında tezahür eder. Sonra Allah, onların söyledikleri sözün doğru olmadığını beyan buyurdu. Onların söyledikleri gibi olsaydı hiç kuşkusuz, Allah'ın bilgisinde hiçbir şeyin gizli kalmayacağını bilirlerdi. O bilmiyor, onun bilmediği. Bunun tersi şudur, kim kalbini bir zararı uzaklaştırmak veya bir faydayı elde etmek için yaratılmışlara bağlarsa, böyle bir insan putlara tapanların yolunu takip edene benzer. Çünkü bir şeyi yoktan var eden ve meydana getiren sadece Allah'tır. Yunus Suresi 19. Ayet. İnsanlar tek bir ümmetti. İhtilafa düştüler. Rabbinden bir söz, ezeli bir takdir öne geçmemiş olsaydı, ihtilafa düştükleri hususlarda Allah onların arasında hüküm verirdi. Kastedilen Hazreti Adem devrinden onların savaşa düştükleri devre kadar olan zamandır. Allah'ın kazası ise insanların hesabını ahirete ertelemeyi gerektirmiştir. Bu nedenle Allah, onların kıyamet vaktini öne alma taleplerine icabet etmemiştir. İnsanlar ihtilafa düşmüşlerdir çünkü Allah bir gruba inayet ve kabulünü tahsis etmişken, başka bir gruba inayet etmemiş, onları tehdit etmiştir. Hal böyle olmasaydı, insanların arasında bu ayrılık gerçekleşmezdi. Yunus Suresi 20. Ayet. Onlar, Rabbinden ona bir mucize indirilse ya derler. De ki, gayb Allah'a aittir. Bekleyiniz, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Hazreti Peygamber burada gaybın gizliliğini ve işin kendisine de perdelendiğini bildirmiştir. Bunun sebebi, Hazreti Peygamber'in gelecekte olanların bilgisi karşısında eksik ve aciz olmasıdır. Bu hususta Peygamber de onlar gibidir. Lakin marifet ve bildirim nurlarına tahsis edildiği yerlerde bulunur. Onlar gelecekteki şeyleri bekledikleri gibi, Hazreti Peygamber de Allah'ın meydana getireceği kaderleri bekler. Hazreti Peygamberle onlar arasında

0: arasındaki farksa, onun Allah'ın meydana getirdiği ve ondan meydana gelen şeyleri müşahede ediyor olmasıdır. Diğer insanlarsa bilgisizlik vadilerinde dolanıp durur. Onlar bazen işleri zamana izafe ederlerken, bazen yıldızlara, bazen tabiata izafe etmişlerdir. Bütün bunlarsa hayret ve körlük demektir. Yunus Suresi 21. Ayet. İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman ayetlerimiz hakkında derhal bir takım hilekarlıklara girişirler. De ki, Allah'ın hilesi daha çabuktur. Haberiniz olsun ki elçilerimiz yaptığınız hileleri yazıp duruyorlar. Onlara bir zarar ve sıkıntı isabet edip de merhamet ederek sıkıntılarını açtığımızda işi başkasına havale eder, çarenin bizden değil başkasından geldiğini zannederler. Mesela, bulutlar sayesinde bize yağmur yağdı derler. Bu konuda başka bir sözleri de, bu mutluluk yıldızdan kaynaklandı veya zamanın yardımıyla oldu veya feleğin tesiri veya zamanın hayırları geldi sözleridir. İşte bu onların mekir ve tuzağıdır. Allah'ın onlara yönelik mekri ise kurdukları tuzaklara karşı onları cezalandırmasıdır. Buradaki işari yorum şudur. Mürid veya talibin bir perdelenme ve fetret vakti ortaya çıkar. Allah ise keşif, tecelli veya kendisine yönelme ile kula gelir. Bu durumda müridin yapması gereken şey, kendisine gelen bu hale bağlanmak ve yasaklanmak bir yana, onu dikkate bile almamaktır. Onlar kendi hallerini mülahaza etmekten, hakkı müşahede ederek gaybete yükselmezlerse, Allah onlara mekr, yani tuzak kurar. Mekr, bu haller içerisinde onları dağıtmak ve parçalamaktır. Bu esnada onlar hallerden çıkamaz veya bu hallerde bir fazlalık bulamazlar. Allah'ın onların seçkinlerine yönelik mekri budur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşre Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Kaf Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret. Ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği o gün, o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Beyyine suresi 1 ve 2. ayetler.
5: Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
3: Ali İmran Suresi 72.
6: Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler, dedi.
3: Nisa Suresi 171.
7: Ey kitap ehli, dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi. Meryem'e ulaştırdığı, emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya ileteceği bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem

yatağa yatınca şöyle dua etmiştir: Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden, kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermenledir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd ederim. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

وكنا نكذب بيوم الدين حتى

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o, cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Tarık Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Şuara Suresi 123 ila 140. ayetler.

0: Bulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın hayatı. 1. bölüm. Korku ile kader arasında. Mısır. Görkemli sarayların, taşın ve iktidarın ülkesi. Ama aynı zamanda ezilenlerin, köleleştirilenlerin ve korkunun da ülkesi. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok anılan peygamberlerden biri Hazreti Musa'dır. Onun kıssası yalnızca bir tarih anlatısı değil, güçle hakikat arasındaki mücadelenin hafızasıdır. Firavun. Bu yalnızca bir kişinin adı değildir, bir ünvandır. Her çağın ve her toplumun bir firavunlaşma tehlikesi vardır. İktidarı mutlaklaştıran, insana araç gören, kendini hesabın üstünde sanan. Mısır'da İsrailoğulları çoğalmıştır. Firavun ve çevresi bu artışı bir tehdit olarak okur. Bir yönetim bir topluluğu potansiyel rakip görürse önce onları sınıflara ayırır. Gücü dağıtır, ezilenleri birbirinden koparır. Köleleştirme çoğu zaman böyle başlar. Rivayet edilir. Firavun bir rüya görür. Kudüs yönünden gelen bir ateş sarayını sarar. Yorumcular uyarır. İsrailoğullarından bir çocuk doğacak ve saltanatını sarsacaktır. Bunun üzerine Firavun, İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmesi emrini verir. Korkunun iktidarı, merhameti boğar. Ama hikaye burada başka bir yöne döner. Çünkü Allah, zulmün kurduğu düzenin içine görünmeyen bir plan yerleştirir. Hazreti Musa'nın annesine bir ilham gelir. Onu emzir. Endişe edersen suya bırak. Korkma, üzülme. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Bir annenin en ağır imtihanı başlar. Bebeğini suya bırakmak. Fakat bu terk ediş değil, tevekkülün en çıplak halidir. Sepet Nil'in üzerinde süzülürken kader saraya doğru akmaktadır. Sarayın kapısı

0: karşısındaysa gözleri aydın olacak bir kadın beklemektedir. Sarayda büyüyen hakikat. Sepet sarayın yakınına gelir. Hizmetkarlar onu fark eder. İçinden bir bebek çıkar. Bu bebek günün birinde o sarayın karşısına hakikat olarak dikilecektir. Asiye Firavun'un eşidir. Sarayın içinde kalbini zulme teslim etmeyen bir kadındır. Bu çocuğun öldürülmemesini ister. Onun kendileri için göz aydınlığı olabileceğini, belki fayda sağlayacağını, belki de evlat edinileceğini söyler. Asiye'nin merhameti Musa'ya sarayın kapısını açar. Fakat bebek süt annelerini kabul etmez. Sarayın tüm imkanı bir bebeğin kaderini değiştiremez. Çünkü bazen en büyük kapılar en küçük itirazlarla açılır. Musa'nın kız kardeşi uzaktan izler. Konuşur ama kimseye "bu benim kardeşim" demez. Sadece ona iyi bakacak bir süt anne bulunabileceğini söyler. Ve süt anne bulunur. Musa'nın kendi annesi. İlahi vaadin ilk halkası tamamlanır. Anne çocuğuna yeniden kavuşur. Hem de sarayın himayesinde. Bu belgesel dilinde bir paradokstur. Zulmün merkezinde zulmün yıkıcısı yetişir. Musa büyür, olgunlaşır. Kur'an onun gençliğine hikmet ve ilim verildiğini hatırlatır. Fakat saray duvarları şehrin gerçeğini sonsuza dek saklayamaz. Bir gün Musa şehre çıkar. İki adam kavga etmektedir. Biri İsrailoğullarından, diğeri Kıptilerden. Kavga büyür. İsrailoğullarından olan adam Musa'dan yardım ister. Musa araya girer. Bir anlık hamle. Kasten değil ama sonuç ağırdır. Adam ölür. Musa sarsılır. Bir peygamber adayı ilk kez sonuçla yüzleşir. Derin bir pişmanlıkla Rabbine yönelir. Nefsine zulmettiğini söyler ve bağışlanma diler. Bağışlanma gelir fakat tehlike büyür. Şehir artık dar bir koridor, saray bir tuzaktır. Musa kaçmak zorundadır.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Saat Suresi 15 ila 26. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar da, müşrikler de ancak vakti gelince asla geri kalmayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Müşrikler alay ederek şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce payımızı hemen ver. Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi. Hani Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet," dediler. İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada beni bastırdı. Davud dedi ki: "Andolsun senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Ona dedik ki: "Ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hakla hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmamaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır: abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an eşsizdir.
3: De ki: "Yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar."
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Taha Suresi 116-128. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis'ten başka melekler saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: Ey Adem, şüphesiz bu İblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah şöyle dedi: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici kitap gelir de kim benim yol göstericime uyarsa, artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımın

0: Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 217.
2: Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
0: Hucurat Suresi 6.
3: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. İbrahim Suresi 42 ila 52. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur.
0: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir.
1: Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
0: O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Ankebut Suresi 31 ila 37. ayetler.
5: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi,

0: zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ali 8. bölüm. Hilafet.

0: Ali Kufe'ye yerleştikten sonra Şam meselesi artık bekletilemez. Cerir bin Abdullah el-Beceli Muaviye'ye gönderilir. Görev nettir. Muaviye'yi Ali'ye itaate ve diğer şehirlerin dahil olduğu biate katılmaya çağırmak.
1: Harameyn ehli, Mısırlılar ve diğerleri Ali'ye biat etti. Şam da ümmetin birliğinin dışında kalmamalıdır.
2: Düşünmek gerekir. Şürahbil gelsin, onunla konuşalım.
0: Muaviye bekler. Şürahbil bin Samt gelince ona Osman'ın valisi ve amcaoğlu olduğunu, Osman'ın kanını talep etmekte daha çok hak sahibi olduğunu hatırlatır. Cerir, Şam'da itaat niyeti görmez ve Kufe'ye döner.
3: Sen Osman'ın valisiydin. Onun kanını talep etmekte senden önce kim olabilir?
1: Akla batıl arasında duruyorsunuz. Başkasının görüşünü bekleyen bir adam gibi.
0: Cerir döndüğünde Malik Eşter onu sert biçimde eleştirir. Bu sert ithamların ardından Cerir oradan ayrılarak gelişmelerin dışında kalmaya çalışır. Böylece bir elçilik daha sonuçsuz kalır.
4: Senin aldatıcılığını biliyorum. Osman'ın seni vali yapmak karşılığında dinini satın aldığını da biliyorum.
1: Bu sözlerle artık burada durma.
5: Söz dağıtmak için değil, toplamak için kullanılmalıydı. Fakat dağılan dağıldı.
0: Bu sırada Muaviye, Osman'ın katillerini ister. Ebu Müslim el-Havlani üzerinden başlayan mektuplaşmada Muaviye'nin Ali'ye yönelttiği ağır suçlamalar vardır. Ali ise nettir.
5: Biz Ehl-i Beyt olarak ilk iman eden ve ilk sebat edenleriz. Kavmimiz bize zulmetti. Bizi dar bir mahallede tuttu. Yiyecekten, sudan, alışverişten mahrum bırakmaya çalıştı. Osman'ın doğrudan katilini bilmiyorum. Zanla insan teslim etmem.
0: Mektuplar sertleşirken başka bir siyasi pazarlık başlar.

0: Amr bin As'ı yanına çekmeye çalışır.
1: Mısır bana verilmeden bu savaşta seninle olma.
2: Zor zamanda ağır bir bedel istiyorsun.
1: Zor zamanlar bedeli büyütür.
2: Mısır senin olsun.
0: Amr oğullarıyla istişare eder. Biri dinini dünyaya değişmemesini söyler, diğeri siyasi fırsatı hatırlatır. Amr sonunda Muaviye'nin yanına gider. Böylece Şam cephesinde akıl, iddia ve çıkar birleşir.
3: Yine mi savaş?
4: Ben mektup gönderdim, söz gönderdim. Fakat sözün karşısına kılıç çıkarılırsa, kılıca karşı da ümmetin hakkı korunur.
3: İnsanlar Cemal'den yorgun.
4: Yorgunluk anlaşılır. Fakat hak yorgunluğa göre değişmez.
0: Sıffi'nin gölgesi böyle koyulaşır. Sonuçsuz elçilikler, ağır mektuplar, Osman'ın kanı iddiası, Mısır pazarlığı ve iki ordunun kaçınılmaz yürüyüşü. Bir süre sonra savaşın içindeki kırılma, mızrakların ucuna kaldırılan mushaflarla duyulacaktır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin, herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün. Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Andolsun onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dilleriniz yalana alışa geldiğinden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak için şu helaldir, şu haramdır demeyin. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.

0: dünyada elde ettikleri az bir yararlanmadır. Halbuki ahirette onlara acıklı bir azap vardır. Daha önce sana anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz bununla onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra şüphesiz ki Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Şura Suresi 49 ila 53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kehf Suresi 50 ila 53. ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim. Ey Muhammed! Allah'ın ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın diyeceği, onların da çağıracakları fakat kendilerine çağırdıklarının cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum koyacağımız günü hatırla. Suçlular o gün ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da bulamayacaklardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, dinden dönme, irtidat kavramıyla ilgili kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 108. Ayet.
7: Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur.
5: Ali İmran Suresi 86. Ayet.
8: İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.
5: Nisa Suresi 137. Ayet.
9: İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir. Doğru yola iletecek de değildir.
5: Nahl Suresi 106. Ayet.
10: Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
5: Muhammed Suresi 25. Ayet.
11: Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Alak Suresi.

0: dini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı, peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bizler türlü dertlerle imtihan oluyoruz. Maddi manevi sıkıntıları sabr-ı cemil ile karşılamaya gayret ediyoruz. Senden şifa bekleyen hastalarımız adına sabır timsali Hazreti Eyyub'un duasıyla yalvarıyoruz. İnni messeniyeddurru ve ente erhamur rahimin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel bir kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Gümüştepe. Yunus Suresi 75 ila 82. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: "Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz." "Sen," dediler, "bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz." Firavun da, "İşi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin," diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, "Haydi atabileceklerinizi atın," dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: "Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltir."

0: etmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyaz-ı Salihin okumaları her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yasin Suresi 33 ila 50. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkarttık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler. Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o an

0: onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir.
2: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. Tevbe Suresi 126 ila 129. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ahmet Şentürk'le Riyaz

Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimize hamdü senalar, fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin okumalarına devam ediyoruz. Önceki dersimizde muhtaçları himaye etmekle ilgili bölüme, baba başlamıştık. Dersin sonunda bir hadis-i şerif okumuştuk. Şimdi inşallah hem o hadis-i şerifi hatırlayalım ve kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimin sorumluluğunu üstlenen kimseyle ilgili durumu şöyle paylaşıyor mübarek sözlerinde. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ene ve kafilul yetimi fil cenneti hakeza." Ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu. Bu şöylece kısmını ravimiz, hadis-i şerifi bizlere aktaran sahabi efendimiz şöyle anlatıyor. "Ve eşara bis sebbabeti vel vüsta ve ferrece beynehuma." Şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını birazcık açtı. Evet, yetimin sorumluluğunu üstlenen, yetimi himaye eden kimseye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi. Bu bapta yine bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif daha var. Onu da okuduktan sonra bazı değerlendirmeleri sizlerle paylaşalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kafilul yetimi lehu ev li gayrihi ene ve huve kehateyni fil cenne. Bir önceki hadis-i şeriften farklı olarak burada yine başka bir müjdeyle karşılaşacağız. Kendisinin yahut bir başkasının yetimlerinin sorumluluğunu üstlenen kimseyle ben cennette şöyle olacağız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi rivayet eden Malik bin Enes şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek göstermişti. Evet, burada da yine bir önceki hadis-i şerifte işaret edildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek, o yakınlığı ihsas ettirerek sahabi efendilerimize yetimi himaye etmenin önemini gösterdi. Ne kadar güzel bir müjde, ne kadar önemli bir hadise. Yetimi korumak, himaye etmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak. Tabii bir müminin en büyük arzularından biri de cennete girmektir. Cennete girmek ama bir de orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak. Bu bapta, bu bölümde, muhtaçları himaye etmekle ilgili bölümde iki zümreyle ilgili bu müjde gelecek. İnşallah ilerleyen hadis-i şeriflerde de diğer müjdeyi de görmüş olacağız. Burada ilk müjde şu, kendi yetimimiz, yani bir dede isek torunumuz olabilir. Dayı, amca, teyze veya hala isek yeğenlerimiz olabilir. İlk etapta o yakın hısımlık ilişkisiyle ortaya çıkan yetimlikleri düşünebiliriz. Ve bir de ikinci okuduğumuz hadis-i şerifte başkasının yetimlerinin sorumluluğunu üstlenen kimse dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzünde bulunan bütün yetimler dolayısıyla bizim gündemimiz haline gelebilir. Bunlarla ilgili bir meseleyi üstlenmek, yüklenmek, onları himaye edebilmek, onları koruyabilmek bu hadis-i şerifteki müjdeye nail olmak anlamına gelir. Tabii yetim denince akla ne gelmeli? Alimlerimiz yetimi şöyle tanımlıyorlar. Ergenlik çağına gelmeden önce babasını kaybetmiş çocuğa yetim diyoruz. Dolayısıyla yetimi bu şekilde düşünmek gerekir. Peki himaye nedir? Yani yetimi himaye etmek ne anlama gelir?
Aslında burada maddi ve manevi bütün yönleriyle yetimi himaye etmeyi kastediyor hadis-i şerif. Dolayısıyla yetimin malı olur, ona sahip çıkmak, malının yok olup gitmesine izin vermemek, o malı himaye etmek maddi bir korumayı ortaya çıkarır. Şayet malı yoksa, malı varsa da bu cümleyi kurabiliriz tabii ki. Onun himayesi nedir? Babasının yokluğunu hissettirmemektir. Bu konuda elden gelen gayreti göstermektir. Onun için yetimle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok müjdesi vardır. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde bu hadis-i şerifi bizlere aktarır. Bir kimse sırf Allah rızası için, livecihillah, başka bir maksat gözetmeksizin bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için yetimin yüzünü güldürmek, yetimi mutlu etmek, onu himaye etmek büyük mükafatlara vesiledir. Tabii ki mükafatın en büyük karşılığı nedir? Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmaktır. Tabii bunun yanında bir de yetim denince aslında ümmeti Muhammed'in bu konuda hafızası doğrudan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bazı meselelere intikal eder. Malumunuz Efendimiz dünyaya gelmeden önce babasını kaybetmişti. Yani yetim dünyaya gelmişti. Ve sonrasında 6 yaşında annesini kaybetmişti. Uzun bir süre 8 yaşına kadar dedesinin himayesinde ve yine uzun bir müddette amcası Ebu Talib'in himayesinde bir ömür sürmüştü. Tabii Efendimiz denince akla yetim gelir, yetimler gelir, onların himayesi gelir. Onun için yetim bir peygamberin ümmetine olan vasiyeti de tavsiyesi de o yetimlerin himayesi hususunda olması da cari bir dikkattir. Bu noktada siyerde okuduğum bazı bölümler, okuduğum zaman da hem Efendimiz'e olan muhabbetimi arttırmaya vesile olmuştu, hem de gerçekten Efendimiz'in hayatında vefayı, kadir şinaslığı, güzel ahlakı nasıl görebiliriz'in güzel örnekleri olarak müşahede etmiştim. Efendimiz'in himayesini üstlenen amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma isminle sizlere bu vesileyle paylaşmak isterim. Efendimiz Ebu Talib'in eşi Fatıma'dan bahsederken annemden sonraki annem diye bahseder. Ve hatta o evdeki el üstünde tutuluşunu da şu şekilde ifade eder. Çocuklarından önce beni yedirirdi der. Allah-u Alem, bunu bir yerde görmedim ama kendi çıkarımım.

belki de kızı Fatıma'ya Fatıma ismini vermesinin vesilelerinden biri de bir nevi o himayeyi üstlenen Ebu Talib'in eşi Fatıma'yı olan vefasıdır. O Fatıma'ya olan Kadir Şinaslığı'nın bir örneği olarak okunabilir. Dolayısıyla yetimleri himaye etmek aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o himayesini hatırlamak anlamına da gelir. Bu işin bir yönü. İkinci yönü ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice validemizden olan çocukları var. Yani evlendiği anda Efendimizin 2 veya 3 rivayetlerde farklı varyantlar var. Gelen kaviller var, sözler var. Aslında Efendimiz evliliği esnasında da üvey evlatları himaye ediyor. O evlatlarla ilgileniyor. Bir nevi o yetimlerin himayesini üstleniyor. Dolayısıyla Efendimizin hayatına hangi yönden bakarsak bakalım o yetimlerle olan irtibatı görebiliriz. Şimdi bu ders esnasında okuduğumuz 2 hadis-i şerif de bize yetimleri himaye eden kimsenin ne büyük mükafata ereceğini bize haber vermiş oldu. Yetimi himaye ettik. Bu kendi yetimimiz olabilir. Bir başka yetim olabilir. Fark etmez. Allah Celle Celaluhu'nun lütfuyla, keremiyle inşallah hem cennete vasıl olmuş hem de orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmuş olacağız. Rabbim kalbimize, gönlümüze yetimlerle ilgilenebilecek bir merhamet, bir şefkat, bir güzel ahlak ikram eylesin, ihsan eylesin diye dua etmek gerekir. Evet, bir başka hadis-i şerife geçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Şimdi hadis-i şerifte leysel miskin, miskin ifadesi geçecek. Miskinler de muhtaçlar kategorisinde değerlendiriliyor. Yani muhtaç kimdir? Miskin olandır. Tabi burada şöyle bir ayrım yapmak gerekir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerdeki kullanımları dikkate aldığımız zaman miskin, fakir, bunlar arasındaki fark nedir diye. Miskin alimlerimiz tarafından şu şekilde tanımlanıyor. Yoksul, yiyecek bir şeyi bulunmayan, her gün karnını güçlükle doyuran kimse miskin olarak ifade ediliyor. Ve hatta işte bir miktar yiyeceği olan kimse de yoksulluktan çıkmakta, yani miskinlikten çıkmakta, ona da fakir denilmekte. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle bir ayrımı var. Yani miskini bulmak, miskini aramak. Şimdi bu hadis-i şerifte de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatimizi birkaç noktaya çekti. Onlardan biri şu, isteyeceksen Allah'tan iste, insanlardan isteme. Kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse miskin değildir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama asıl burada bir dikkat var. Ümmet-i Muhammed'in dikkati bir yöne çekiliyor. O da nedir? Gerçekten miskinleri iffeti dolayısıyla, istiğnası dolayısıyla istemeyen, dilenmeyen, talepkar olmayan kimseyi bulup onun ihtiyacını gidermek de yine Müslümanlığın güzelliği içerisinde değerlendiriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizlere bir tavsiyede bulundu ve dedi ki siz o muhtaçları, iffeti dolayısıyla isteyemeyen kimseleri bulun ve onların ihtiyaçlarını giderin. Tabi burada bu hadis-i şerifi okurken aklıma bazı ayet-i kerimeler de geliyor. Onlardan bir tanesi belki dersi takip eden dinleyicilerimiz arasında bu ayete de müracaat etmek isteyenler olur. Bakara suresinin 273. ayet-i kerimesi. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan fakirler içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşmazlar. Hallerini bilmeyen biri iffet ve hayalarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları yüzlerine bakınca tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Evet, burada ayet-i kerimede de dikkatimiz şu noktada. Yani öyle bir ferasetimiz olmalı ki, öyle bir basiretimiz olmalı ki biz yüzlerine baktığımız zaman o kimseleri tespit edebilmeli ve sonra

sonrasında da onların ihtiyaçları her neyse, maddi manevi, onları gidermeliyiz. Tabi bir tembihi de şöyle değerlendirebiliriz bu hadis-i şerif vesilesiyle. İstemek çok makbul bir şey değil. Ama istenildiği zaman da reddedilmemesi gerekir. Duha suresinde geçen ders ele almıştık. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İsteyeni geri çevirmemek. Şimdi tabi dilenciliği meslek haline getirenler oluyorlar. Devamlı isteyenler. Burada tabii bir ölçü belirlenebilir. Ben bazı hatıralarda bunu okuyunca hoşuma gitmişti. Sizlerle de paylaşayım. Cebimizde devamlı surette isteyenin talebini geri çevirmeyecek miktarlar bulunabilir. Kesemize, kasamıza uygun şekilde. Bu 5 lira olur, 10 lira olur, 20 lira olur, 50 lira olur, fark etmez. Ama isteyenin talebini geri çevirmemek de bir peygamber ahlakı olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında toplumumuzda şöyle bir kanaat hasıl oluyor. Bu dilenciliği meslek haline getiren kimselere de bir şey vermemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani tabii bu gönlümüze kalmış bir şeydir. Vermesek sorumlu muyuz? Değiliz. Ama bir ölçü olarak şunu belirleyelim hayatımızda. İsteyenin talebi meşru bir talep ise, makul bir talep ise, bunun asgari de olsa eli boş çevrilmemesi kıymetli olur, değerli olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet, bir yandan miskinleri, fakirleri aramaya çalışalım, onları bulmaya çalışalım. Ama bir yandan da isteyenin isteğini, talebini geri çevirmeme gibi bir ahlakı da bir yere hayatımızın yerleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu bölümle ilgili bir hadis-i şerifi daha aktaralım. Sonra yeni hadis-i şerife geçelim. Ben yine bu hadis-i şerifi okurken aklıma gelen hadis-i şeriflerden biri şu oldu. Bu da gerçekten insan hayatı boyunca bu hadis-i şerifi rehber edinebilirse, tahmin ediyorum hem dünyası mamur olur hem de ahireti mamur olur. Yani bir hadis-i şerifle amel etmek insanı ihya eder. Dünyaya gönül bağlama ki Allah seni sevsin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların eline bakma ki halk seni sevsin. Evet, Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatımız tam bir muhtaçlık halinde olmalı, fakr halinde olmalı. Allah gani, zengin. Biz kullar fakir. Onun için kapısındayız. Ondan talep ediyoruz. Ondan talep etmeliyiz. Ama siz dünyaya, dünyadakilere gönül bağlarsanız mahcup olabilirsiniz, mahrum olabilirsiniz, mahzun olabilirsiniz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü veriyor. Dünyaya gönül bağlama ki Allah seni sevsin. Çünkü dünyaya bağlanan sevgiler bir müddet sonra kalbin Allah ile olan irtibatını zayıflatabiliyor. Efendimiz hadis-i şerifin devamında insanların eline bakma ki halk seni sevsin. Evet, tabii halkın bizi sevmesi makbul müdür? O bir yerde dursun, o başka bir tartışmanın konusu olur ama en azından şunu ifade edelim. Bazen de istigna hali dünyadakilere bu kıymetlidir. Onun için insanların eline bakmamak, Allah Celle Celaluhu'nun verdiği hayat nimetine, imkanlara, ikramlara, hepsine şükredebilmek, kanaat edebilmek, bu bizi dünyaya karşı müstağni kılar. Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatımızı güçlendirir, kuvvetlendirir ve inşallah hem dünyada hem de ahirette mutlu olacağımız, bizi mutlu edecek bir ahlaka ulaştırır. Evet, bir başka hadis-i şerife bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bapta, bu bölümde ne buyurmuşlar? Yine bu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar, çok güzel hadis-i şerif, kel mucahidi fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alıyorlar, alırlar. Ravi burada bir şey daha zikrediyor. O da ney? O kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Evet, şimdi burada da muhtaç zümresi içerisinde iki

zümreden bahsedildi. Dul kadınlar ve yine miskinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki zümreyi de hasreten zikrediyor. Malumunuz insanoğlu muhtaç. Her birimiz birbirimize muhtacız. Öğretmen öğrenciye muhtaç. Onu dinleyen birine ihtiyacı var. Öğrenci öğretmene muhtaç. Öğreten birine ihtiyaç var. Ebeveyn çocuğuna muhtaç. Neslini devam ettirmek ister. Çocuk ebeveynine muhtaç. Onunla bakımını, hayatını idame ettirir. Bütün bir kainata baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu dışındaki her şey ve herkes muhtaç. Onun için öncelikle bu muhtaçlık zeminini belirginleştirmek gerekir. Bunun yanında da hayatın cilveleri içerisinde bazı muhtaçlıklar ortaya çıkabiliyor. O da nedir? Allah Celle Celaluhu bazen zengin kılarak bizleri bu hayatın içinde imtihan ediyor. Bazen fakir kılarak. Bazen bekar kalarak imtihan oluyoruz. Bazen evlenerek imtihan oluyoruz. Bazen çocuk sahibi olarak imtihan oluyoruz. Bazen çocuk sahibi olamayarak imtihan oluyoruz. Sevdiklerimiz bu dünyadan bazen erken göçüyor. Öyle imtihan oluyoruz. Bazen sevdiklerimiz uzun yaşıyor. Öyle imtihan oluyoruz. Bunların hepsini bir arada değerlendirince şunu çok rahat ifade edebiliriz. O da nedir? Aslında hayatta karşılaştığımız her olay, her an, her hadise, bunların her biri imtihana vesile. Yani bir nevi bizim kemalatımız için, bizim seyri sülükümüz için vesileler. Onun için insan sahip olduklarının farkına varmalı, şükretmeli. Bunları bir emanet olarak görebilmeli. Bunları kemalatı için, terakkisi için bir vesile haline getirebilmelidir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muhtaçlarla ilgili bapta dikkatimizi, sizin de dikkatinizi çekiyorsa her bir hadis-i şerifte bir yöne çekiyor. Örneğin yetimlik bizim dışımızda hasıl olan bir hal. Yani doğrudan Allah Celle Celaluhu'nun muradıyla ortaya çıkan bir hal. Miskinlik de böyle bir hal. Yani bazılarımızın zengin olması, bazılarımızın fakir olması, bazılarımızın miskin, muhtaç olması. Yine aynı şekilde eşimizi kaybetmemiz. Bunların her biri hayatın içinde ortaya çıkan haller, durumlar. O zaman mümine yaraşan, yakışan nedir? Öncelikle bu hadiseyi yaşayansak, önceki derslerimizde sabır bahsini işlemiştik. Yine İmam Nevevi merhum, sabrı belki Riyaz-ı Salih'in içerisindeki en detaylı ele aldığı bablardan biri buydu. Hayatın her anında mümine, Müslümana yaraşan bir sabır ahlakından bahsetmişti. Allah Celle Celaluhu bazen alarak, bazen vererek imtihan eder. Bazen açarak bast, bazen kabz kısarak imtihan eder. Dolayısıyla bütün bu haller karşısında sabır ve şükür dengesiyle hareket edebilmek, bu iki ahlakla ömrü sürdürebilmek çok kıymetlidir, çok değerlidir. Şimdi bu hadiseyi yaşayanla ilgili bir durumdur. Bir de etrafımızda yaşanan hadiselere bigane kalmamak, orada bir şey yapmak, iyi bir şey ortaya koyabilmek ise çok çok önemlidir. O da başka bir ahlakın gereğidir. Şimdiye kadar okuduğumuz hadis-i şeriflerde Riyaz-ı Salihin'in belki en önemli yönlerinden biri şu: her dinlediğimiz hadis-i şerif, her okuduğumuz hadis-i şerif bizi bir şey yapmaya sevk eder. Yetimlerle ilgili hadis-i şerifi okuduysak, yakınımızda, yöremizde hemen bir yetime bakmayı, himaye etmeyi düşünürüz ve bunu eyleme koyarız. Yakınımızda, yöremizde yoksa uzaktaki bir yetimle ilgilenmek için gayret ederiz. Bir miskini aramaya koyuluruz. Şimdi dolayısıyla Riyaz-ı Salihin bizi harekete geçiren bir kitaptır. Yerinde durma. Muhakkak bir şey yap. Bir şey yapmak da, her zaman ifade ediyoruz bu derslerde, merhamet ahlakının bir gereğidir. Yanımda bulunan bir yetime ah, vah diyerek yetim muamelesi yapmaktansa o yetimin bir ihtiyacını gidermek merhametin gereğidir. Etrafımda, yöremde ilgilenmem gereken bir hanımefendi, bir beyefendi, bir yoksul var ise ve ben de onlarla ilgileniyorsam, ihtiyaçlarını giderebiliyorsam bu merhamet ahlakının bir gereğidir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeyi şöyle verdi: dul kadınların ve yoksulların işlerine

koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Kel mucahid fi sebilillah. Onun için bu okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri dikkatle mütalaa etmeliyiz, müzakere etmeliyiz. Bir ihtiyacı giderebilmek, bir derde derman olabilmek, maddi manevi fark etmez, müminlere, Müslümanlara sürur, sevinç aktarabilmek, onların hüzünlerini giderebilmek bir müminin, bir Müslümanın en önemli vazifelerinden biridir. Riyazu Salihin de bu bağlamda bizi harekete geçiren bir kitaptır. Burada kalalım efendim. İnşallah önümüzdeki hafta yine bu bapta, muhtaçları himaye etmekle ilgili bapta kalan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Ahmet Şentürk'le

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Kerim Mansuri Asır Suresi

0: بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğrusu.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nahl Suresi 3. Ayet.
6: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.
2: Araf Suresi 54. Ayet.
1: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur.

0: Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
1: Naziat Suresi 28. Ayet.
2: Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Bakara Suresi 211 ila 213. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.
1: Sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Ankebut Suresi 64 ile 69. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleri de bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34.

فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı günden korkun.

0: Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Hud Suresi 114 ila 123. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur.

0: bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 29. Ayetin Tefsiri 3. Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa bin Harun bana Amr bin Hammad, Esbat, Süddi, Ebu Malik, Ebu Salih, İbni Abbas, Mürre ve İbni Mesud tarikiyle Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazı kimselerin "O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir." ayeti hakkında şöyle dediklerini rivayet etmiştir. Şanı yüce olan Allah'ın arşı su üzerindeydi. Yarattığı suyun dışında başka bir şey yaratmamıştı. Mahlukatı yaratmayı isteyince sudan bir duman çıkardı. Bu duman suyun üzerine yükseldi ve üzerine çıktı. Allah ona Sema ismini verdi. Sonra suyu kuruttu ve tek parça yeryüzü yaptı. Sonra onu ayırdı. Onu pazar ve pazartesi iki günde yedi kat yer yaptı. Ve böylece yeryüzünü balığın üzerinde yarattı. Bu balık Kur'an'daki Nun suresinde bahsettiği balıktır. Balık su içerisindeydi. Su bir taşın üstünde, taş bir meleğin sırtında, melek bir kayanın üzerinde, kaya ki o da Hazreti Lokman'ın bahsettiği kayadır, ne gökte ne de yerde olmayan rüzgarın içindeydi. Balık hareket etti ve titredi. Yer sarsıldı. Üzerine dağları yerleştirdi, yerde sabitleşti ve artık dağlar yeryüzünde hakim bir şekilde durdu. Bu Allah'ın şu sözüdür. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar meydana getirdi. Orada dağları, orada yaşayacakların besinini, ağacını ve onlara gerekli olan şeyleri salı ve çarşamba günü yarattı. İşte bu Allah'ın siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. Yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Dediği zamanki olaydır. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi ifadesiyle Allah, ağacını bitirdi demek istemiştir. Orada vakitleri tayin etti ifadesiyle, o dört gün içinde, dört evrede, orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak, yeryüzünde yaşayanların rızıklarını takdir etti demek istemiştir. Allah, bunu kim soruyorsa işin aslı böyledir demektedir. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Bu duman, nefes verdiği zaman suyun nefes verişinden kaynaklanmaktadır. Onu tek bir gök yaptı. Sonra perşembe ve cuma günü olmak üzere iki

günde onu ayırdı ve 7 kat gök yaptı. Göklerin ve yerin yaratılışı bir arada toplandığı için Cuma günü olarak isimlendirilmiştir. Her göğe kendi işini bildirdi. Dedi ki, her bir gökte melekleri ve onun içindeki denizleri, yükselmiş dağları ve daha bilinmeyen şeyleri yarattı. Sonra yıldızlarla gökyüzünü süsledi. Böylece onları hem bir süs hem de şeytanlardan koruyan bir araç yaptı. İstediği şeyleri yaratıp bitirince arşa istiva etti. İşte bu, gökleri ve yeri 6 günde yarattı dediği zamandır. Göklerle yer bitişikken biz onları ayırdık demektedir. Hasan bin Yahya bana Abdurrezak, Ma'mer ve İbni Ebi Necih tariki ile Mücahid'in, Allah'ın o yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları 7 gök halinde düzenleyendir sözü hakkında, yeryüzünü gökten önce yarattı. Yeryüzünü yarattığı zaman ondan bir duman çıktı. İşte bu Allah'ın sonra göğe yöneldi, onları 7 gök halinde düzenledi dediği zamandır. Ve gökyüzü birbiri üzerinde, 7 yer de birbirinin altındadır dediğini rivayet etmiştir. Hasan bin Yahya bize Abdurrazzak ve Ma'mer tariki ile Katade'nin Allah'ın bu sözü hakkında, semalar birbiri üzerindedir ve her sema arasında 500 yıllık mesafe vardır dediğini rivayet etmiştir. Müsenna bize Ebu Salih, Muaviye bin Salih ve Ali bin Ebi Talha tariki ile İbni Abbas'ın Allah'ın gökyüzünden önce yeryüzünün yaratılmasından bahsettiği, sonra da yeryüzünden önce gökyüzünden bahsettiği sözü hakkında, bunun sebebi Allah'ın yeryüzünü düzenleyip döşemeksizin rızıklarıyla birlikte gökyüzünden önce yaratmış olması, sonra da göğe yönelip 7 gök halinde düzenlemiş olması ve yeryüzünü bundan sonra düzenleyip döşemiş olmasıdır. Bu da Allah'ın ardından yeri düzenleyip döşedi dediği durumdur. Müsenna bana Abdullah bin Salih, Ebu Maşer ve Said bin Ebi Said tarikiyle Abdullah bin Selam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah mahlukatı yaratmaya pazar günü başladı. Yerleri pazar ve pazartesi günü yarattı. Rızıkları ve dağları salı ve çarşamba günü, gökleri perşembe ve cuma günü yarattı. Cuma gününün son anında bitirdi ve o günde Hazreti Adem'i acelecilik özelliği üzere yarattı. İşte bu vakit kıyametin kopacağı vakittir. Bu durumda sözün manası şu şekildedir. Dünyanızda size bir tebliğ aracı olması, ecelleriniz bitinceye kadar bir faydalanma aracı olması ve sizin için Rabbinizin birliğine delil olması için size nimet veren, yeryüzünde olan şeyleri sizin için yaratan ve bir lütuf olarak bunları hizmetinize veren O'dur. Sonra duman halindeyken gökyüzünün üzerine çıktı, 7 göğü düzenledi ve onları birbirine bağladı. Bunların bir kısmında güneşini, ayını ve yıldızlarını hareket ettirdi ve bunların her birinde yarattıkları için gerekli şeyleri takdir etti. O, her şeyi hakkıyla bilendir sözünün tefsiri. Ve huve, o, şanı yüce olan Allah, ve huve ifadesiyle kendisini kastetmektedir. Bi kulli şeyin alim, her şeyi hakkıyla bilendir. Bu sözle şunu kastetmiştir. Ey münafıklar, sapkınlar ve ehli kitaptan inkarcılar! Münafıklarınız yalana dolanmış halde, dilleriyle açıkça Allah'a ve ahiret gününe inandık deseler bile, tamamen doğru olduğunu bildikleri halde, din adamlarınız elçimin getirdiği hidayet ve nuru yalanlasalar, bildikleri halde Hazreti Muhammed'in durumunu insanlara açıklayacaklarına dair almış olduğum sağlam sözü inkar etseler ve gizleseler bile, açıktan yaptıklarınız ve içinizde gizledikleriniz sizi ve yeryüzündeki her şeyi yaratan, içindekilerle birlikte 7 göğü düzenleyen, suyun dumanından onları sağlamlaştırıp yapısını en iyi şekilde inşa eden Allah'a gizli kalmaz. Ben sizin
ve sizin dışınızdaki herkes

0: durumunu, yani her şeyi bilenim. Alim, hakkıyla bilendir. Allah'ın bu sözüne gelince, bilen anlamına gelmektedir. İbni Abbas'tan, o ilminde kemale ulaşandır dediği rivayet edilmiştir. Müsenna bana Abdullah bin Salih, Muaviye bin Salih ve Ali bin Ebi Talha tarikiyle İbni Abbas'ın ilminde kemale ulaşan alim dediğini rivayet etmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Zuhruf Suresi 84 ila 89. Ayetler.

0: فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp da taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? O'nun, Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. Bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Meryem Suresi 1-15. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle

0: yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğa ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki: Evet, öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver, dedi. Allah da, senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır, dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ölüm kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 18. ayet.
5: Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.
3: Ahzab suresi 16. ayet.
6: De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.
3: Enam suresi 60. ayet.
7: O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Kehf Suresi 60 ila 70. ayetler.

0: Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman gideceğim. Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti. Oradan uzaklaştıklarında Musa beraberindeki gence, "Öğle yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti, dedi. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?" Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim," dedi. O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Mü'minun suresi 26. ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh suresi 28. ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Enam Suresi 74 ila 82. ayetler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim babası Azer'e, sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldızı gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben böyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Allah'ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyleyse iki taraftan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Nisa Suresi 36 ila 40. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman

0: 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 1. bölüm. Zemzem.
2: Alemlerin Rabbi Allah'a şükürler olsun. Bütün selamlar Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ve onun ailesinin ve tüm dostlarının üzerinde olsun. Hazreti Muhammed'in onurlu hayatından bahsetmeye başlayacağımız zaman ilk söyleyeceğimiz şey onun tüm insanların en iyisi olduğudur. Milattan sonra 610 yılında Mekke, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte tevhidin merkezi olarak inşa ettiği, inananların hac ve ibadet yeri olan Mukaddes Kabe, taştan tahtadan yapılmış sayısı 300'ü geçen putun ve bu putları ilahları gören putperestlerin yuvası haline gelmişti. İnsanlar, insanı yoktan yaratan, kulluğa layık yegane ilah olan Allah'ı unutmuştu. Ama bu durum böyle kalmayacaktı. 571 yılında dünyaya gelen Abdullah'ın oğlu Muhammed, bu karanlığın üstüne bir güneş gibi doğacaktı.
3: Hurmalar, hurmalar, hurmalar.
4: Medine işlemesi,
5: Yüce Rabbim, beni ve ailemi koru. Onların eksikliğini bana göster.
6: Ben sana putları temizle diye para ödüyorum ya kadın. Dua et diye değil, işini yap.
7: Putların sayısını arttırdığımız iyi oldu. Ulakların dediğine göre yolda daha başka kervanlar da varmış Mekke'ye gelen.
6: Bu haç bereketli oluyor. Mekke tarihinde görülmemiş kadar insan Mekke'ye girecek.
7: Gelsinler elbet. Onların gelmesi demek para demek. Para demek cebimizin dolması demek. İbadetin kazanç sağlayanı makbuldür.
6: Mutlu olman için bir haber vereyim sana o zaman. Gelecek yıl daha çok put gelecek. O kadar ki altından yapılmış putlarla Kabe ağzına kadar dolacak. O zaman daha da çok gelen olacak. Kazancımız artacak.
8: Bolluk ve refahımızın tanrısı Hubel'e ne kadar kurban versek azdır.
6: Değil mi ama?
7: Konuklarımızı iyi ağırlamamız gerek. Hürmette kusur etmemeliyiz. Kureyş kabilesinin konukseverliğini herkes görmeli. Görmeli ki diğer insanlara anlatsın.
8: Ki onlar da Mekke'nin cömertliğinden nasiplensinler.
2: Hazreti Muhammed, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen Abdülmuttalib'in torunudur. Babası ise Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tır. Abdülmuttalib'in asıl adı Şeybe'dir. Şeybe Medine'de doğdu. Babası Haşim, annesi Medineli Neccaroğullarına mensup Selma'dır. Şeybe, babası Gazze'de öldüğünden 8 yaşına kadar annesiyle beraber Medine'de kaldı. Daha sonra amcası Muttalip yeğenini alıp Mekke'ye götürdü. Şehre girerken insanlar onu Muttalip'in kölesi zannederek kendisine Muttalip'in kölesi anlamında Abdülmuttalip dediler. Şeybe o günden sonra Abdülmuttalip diye anıldı. Abdülmuttalip'i amcası yetiştirdi ve ölümüne yakın bir zamanda babanın yerine sen layıksın diyerek kabile reisliği görevini ona devretti. Reisliği sırasında Abdülmuttalip bir rüya gördü.
4: Taybe'yi kaz at.

0: Muttalip. Taybe nedir? Abdülmuttalip duyduğu ses karşısında şaşkındı. Uyandı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama anlamlandıramadı. Ertesi gün uykuya daldığında aynı sesi yine duydu.
1: Madnune'yi kaz Abdülmuttalip.
0: Madnune mi? Madnune nedir? Söyle ey sesin sahibi. Kimsin? Kimsin sen? Ne demek istiyorsun bana? Sesin sahibi yine hiçbir şey demedi. Rüyamda duyduğum sesler de nedir? Ne anlama gelir? Yardım et ya Rabbim. Ve ertesi gece yine aynı sesi rüyasında duydu. Üçüncü kez aynı rüyayı görüyordu. Ses bu sefer...
1: Zemzem'i kaz Abdülmuttalip.
0: Zemzem mi? Zemzem de nedir?
1: Asla bitmeyen ve bitmeyecek olan sudur. Kazdığına pişman olmayacağın kaynaktır.
0: Nereyi? Nereyi kazayım?
1: Karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir. Karınca yuvasının yanındadır.
0: Abdülmuttalip hemen uykusundan uyanır. O zaman tek bir oğlu vardı. Adı Haris'ti.
2: Haris. Haris.
3: Efendim baba.
2: Beni izle oğlum. Zemzem kuyusunu kazacağım. Yanına kürek ve kazma.
3: Zemzem kuyusu nedir baba?
2: Annemiz Hacer'le oğlu İsmail'in kuyusu oğlum. Babamız İbrahim, annemiz Hacer ve oğlu İsmail'i Allah'ın emri üzerine Mekke'ye getirip ayrıldığında Allah onları susuz bırakmamak için çölün ortasında Zemzem'i çıkarttı. Curhum kabilesi Mekke'yi terk edip Zemzem kuyusunu kapattığından beri yerini kimse bilmezdi.
3: Peki neden Curhum kabilesi Mekke'yi terk etti baba?
2: Anlatırlar ki atamız İsmail ve Hacer annemiz Mekke'ye geldiğinde güneyden gelen Curhumlular da buradaydı. Babamız İsmail Curhumlularla evlilik yaptı. Her şey güzeldi. Atalarımız olan çocukları, torunları dünyaya geldi. Fakat güneyden Huza kabilesi geldi. Mekke'ye yerleşmek istedi. Ama Curhum karşı çıktı. Aralarında bir savaş çıktı. Bu savaş sonunda Curhum kabilesi yenildi ve Mekke'yi terk etti. Giderken de Huzalıların ellerine geçmesin diye hazinelerini oraya gömüp Zemzem kuyusunu kapattılar. O günden beri yerini kimse bilmezdi.
3: Peki sen bilir misin yerini baba?
2: Elbette bilirim. Karganın eşelendiği, kurbanların kesildiği yerdedir.
3: İsaf ve Nail'in arasında.
2: Hadi oğlum, elimizi çabuk tutalım.
3: Geldik baba.
2: Evet oğlum, geldik. İsaf ve Nail'in iki putun arasındayız. Rüyamda bana söylenen yer burası. Burayı kazacağız.
3: Kimse bize bir şey demez mi baba burayı kazdığımız için?
2: Onu o zaman düşünelim oğlum. Al şu hırkamı tut. Tut da işe koyulalım.
3: Tamam baba.
2: Kabe'nin Rabbi bize yardım et. Hadi.
0: Abdülmuttalib'in İsa ben ailenin arasını kazması Kureyşliler tarafından duyulur ve bu onları kızdırır.
4: Ey Kureyşliler, acele edin. İsa ve Naile'ye gidin. Acele edin, çabuk olun.
5: Nedir bu gürültü? Ne oldu?
4: Abdülmuttalip İsa ve Naile arasına tanrılarımızı, adaklarımızı sunduğumuz yere kuyu kazıyor.
6: Bu yapılan bize hakaret. Nasıl bizden habersiz bunu yapar?
4: Buna izin veremeyiz. Onu durdurmamız gerek.

0: Ya Abdülmuttalip, bu yaptığın da nedir?
1: Görmez misiniz? Kuyu kazıyorum. Ne istiyorsunuz?
2: Başka bir yer bulamadın da...

0: Abla, burayı mı buldun kuyu kazmak için?
1: Kuyu kazmak için, su çıkartmak için sizden mi izin alacaktım?
2: Bak Abdülmuttalip, seni sever ve sayarız. Ama iki kıymetli putumuz İsaf ve Nail'e, adaklarımızı koyduğumuz yere kuyu kazmana izin veremeyiz. Burası ibadetlerimizi yaptığımız yerlerden biridir.
1: Bakın, toprağa bakın. Eskiden ıslaktı, kurumuş, kupkuru. Mekke'nin suya ihtiyacı var. Bu kurumuş toprağın sulanmaya ihtiyacı var.
2: Peki ya ilahlarımız? Onlar buna izin verecekler mi? Bu kuyuyu açmana izin verecekler mi?
1: Şimdilik veriyorlar gibi. Sizden başka kimsenin bana bir şey dediği yok. Şayet rahatsız olsalardı, onlar engellerdi.
0: Biz buraya iyi niyetimizle geldik. Ama sen bizi dinle. Yapma. Bu yaptığına bir son var.
1: Tüm Mekke şahit olsun ki suyu bulmadan durmayacağım.
0: Mekke'de bir sürü kuyu var. Neden onlardan birini ya da başka bir yeri kazmıyorsun da burayı kazıyorsun?
3: Doğru de. Ayrıca onları kazdığın zaman sana yardım da ederiz.
4: Yeter ki burayı kazma Abdülmuttalip. İsaf ve Nail'in arasını kazma.
1: Hayır, burayı kazacağım. Bu bana emredildi.
5: Bu emri sana kim verdi?
1: İçimden gelen bir ses. Rüyamda duyduğum o ses. Duyduğum an bedenim ürperdi. Konuşurken sesim titredi. O kadar ilahi ve yüce ses ki o. Rahat bırakın da beni. Şu işimi bitireyim. Gidin artık. Bu da ne?
0: Altın mı o?
1: Curhum'un hazinesi. Mekke'den giderken onların bıraktığı iki rengeli ve kılıç kalkan takımı.
6: Hepsi altından yapılmış.
3: Demek hazine ha. Hem de Curhumluların. Demek efsane gerçekmiş.
2: Desenize yine yaşadık.
1: Uzak durun. Bu bana verilmiş bir hediyedir.
4: Bunları bizimle paylaşacaksın Abdülmuttalip. Biz de seninle ortağız.
1: Bu da ne demek? Burayı kazma emri bana verildi. Size ne oluyor ki? Bana kazma diyen de sizsiniz. Size ne oluyor?
3: Abdülmuttalip, seni tanır, sever ve sayarız. Senden beklediğimiz de bu sevgi ve saygıya karşı adil olmandır. Sana ve soyuna yakışanı yap.
1: Ey Kureyş halkı! Sizler benim kabilem ve ailemsiniz. Tabii ki ne sizi yok saymaya ne de sizinle kavga etmeye niyetim var. Suyu bulana kadar beni rahat bırakın. Sonra size söz, hazineyi Kabe'ye götürüp kimin kazanacağına bakarız.
0: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Okları kullanarak. Kabe için iki ok, benim için iki ok, sizin için de iki ok kırarım. Kimin oku çıkarsa onun için olur. Kimin oku geriye kalırsa onun için geriye bir şey yoktur.
3: Dediğini kabul ediyoruz Abdülmuttalip. Zemzemi aramaya devam et.
1: Ey Kureyş halkı! Bu Zemzem kuyusudur. Babamız İsmail'le anamız Hacer'in kuyusu. Allah'ın iradesiyle asla kurumayacak olan kuyu. Hacıların susuzluğunu dindirecek kuyu.
0: Tanrılar seni korusun Abdülmuttalip.
7: Zemzem suyunu bulması Abdülmuttalip'in konumunu güçlendirdi. Mekke'ye bolluk getirdi. Abdülmuttalip, Zemzem'in sikaye görevini, yani hacılar için su taşıma görevini daha iyi üstlendi. Suyu taşıyıp Arafat'ta hacılara ikram etti.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Zilzal Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Bakara Suresi 104 ila 108. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Rayına, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ticaret kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nur Suresi 35 ila 40. ayetler.
6: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil. Kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. yahut inkarcıların küfür içindeki halleri derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse onun için nur diye bir şey yoktur.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: Er-Reşid Celle Celalu, Celle Celalu. Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran. Sen Er-Reşid'sin, doğru yolu gösterensin, kullarını hikmetle yönlendiren, rehberlik edensin. Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütensin. Reşid isminle sen, kullarına doğruyu gösteren ve doğrunun kaynağı olansın. Senin hidayet ettiğin kulların doğruyu bulur, hidayetinden mahrum ettiklerini ise doğruya yöneltecek bir kuvvet yoktur. Reşid isminden nasibini alan kulların sana yakınlaşır ve iman edip çağrına uyar. Rüşt yolunun davetçisi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle demiştir: Allah'ım, bana benim için her şeyin iyisini, rüştünü, doğrusunu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ey inanan ve iman edenlere rehberlik eden Allah'ım! Doğru yolu gösteren yalnız sensin. Nefsimizin şerrinden bizleri koru, bizi rüşt sahibi kıl. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 17. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.

0: Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?
1: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: Peygamber onlara dedi ki: Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
1: Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler?

0: Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
0: Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.

0: Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
1: Ve kem

0: Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: Eyvah bizlere. Bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler.

0: Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
1: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
0: Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Ne ona ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
0: Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler.
1: اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler?
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
1: La yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun.
0: O yaptığından dolayı sorgulanamaz. Fakat onlar sorgulanırlar.
1: Emittehadu min dunihi alihah.

Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı. Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler.

senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir.

0: Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.
1: La yasbiqunahu bil kavli ve hum bi emrihi ya'malun.
0: Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler.

Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler.

İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse, böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik.

0: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler.
1: فَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. O izle

İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar.

0: İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler.

Şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak.

Andolsun senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.

Ey Muhammed, de ki size azap edecek olsa gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler.

Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler.

Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler?

0: Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselerdir diyeceklerdir.
1: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.

0: Andolsun biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar.

0: ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti.
1: قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
0: Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler.

0: İbrahim, andolsun siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz, dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ
0: Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen bizimle eğleniyor musun, dediler.

0: İbrahim dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır. Ve ben de buna şahitlik edenlerdenim.
1: وَتَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
0: Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Derken İbrahim belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyü bırakarak onları, putları paramparça etti.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
0: Onlar, kim yaptı bunu tanrılarımıza? Muhakkak o zalimlerden biridir, dediler.
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
0: İçlerinden bazıları, İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk, dediler.
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى
0: Bir kısmı da o halde hadi onu insanların gözü önüne getirin. Belki bu konuda şahitlik ederler dediler.

Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve "Andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin," dediler.

İbrahim şöyle dedi: öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?

0: Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Onu Lut'la beraber kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
0: Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık.

Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.

0: Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler.
1: وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi.

Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık.

0: Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk.
1: Ve Davud ve Süleyman iz yahkuman fil harz iz nefeşet fihi ganamul kavm ve kunna li hukmihim şahidin.
0: Davud'la Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا

0: ليسبحن الطير وكنا فاعلين.
1: Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik.

Bir de Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz?

0: Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla biliniz.
1: Ve mineş

bir de şeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik.

Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlilerin en merhametlisin diye niyaz etmişti.

0: Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Ve İsmail ve İdris ve Zelkifl kullun minas sabirin.
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
1: Ve edhalnâhum fî rahmetinâ innehum minas sâlihîn.
0: Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.

Zünnunu da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti.

Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın," diye dua etmişti.
1: Estecebna leh ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevceh.

Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.

ırzını korumuş olan kadını da, Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık.

Şüphesiz bu İslam tek ümmet din olarak sizin ümmetiniz dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.

0: İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ.
0: Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.

Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.

Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır. Bir de bakarsın, inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik, hatta biz zalim kimselermişiz derler.

Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

0: Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır.
1: La yesma'una hasisaha ve hum fi meştehet enfusuhum halidun.
0: Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: La yahzunuhumul feza'ul ekber ve tetelakkahumul melâike. Hâzâ yevmukumul lezî kuntum tu'adûn.
0: En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar.

yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.

0: Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâven li kavmin âbidîn.
0: Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
0: Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

0: De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz?
1: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ
0: Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum.
1: İnnehu ya'lemul cehre minel kavli ve ya'lemu ma tektumun.
0: Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir.
1: Ve in edri leallehu fitnetun lekum ve meta'un ila hin.
0: Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır.
1: Kâle rabbihkum bilhakk ve rabbunar rahmanul musta'anu alâ mâ tasifûn.
0: Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı

0: Yardımı istenecek olan Rahman'dır dedi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
1: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer.

şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır.

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: Ey insanlar, ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimiz belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.

Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir.

Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir.

0: İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
0: İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.
1: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
0: O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir.
1: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
0: Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır.

Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.

Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini atsın da bir baksın. Başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi?

Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir.

0: Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.

0: يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
1: İşte iki hasım taraf ki Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.
0: يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ.
1: Onunla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.
0: وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.
1: Onlar için bir de demirden topuzlar vardır.

Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara tadın yangın azabını denilir.

Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysi

İnkar edenlerle Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Ve izbe

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik.

0: İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
1: لِيَشْهَدُوا مَنَا

0: الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin. Yoksula, fakire de yedirin.

Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atiki, Kabe'yi tavaf etsinler.

bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.

0: تقوى القلوب.
1: Bu böyle. Her kim de Allah'ın nişanelerini, kurbanlıklarını yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından, Allah'a karşı gelmekten

Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik, Kabe'dir.

Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

0: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.

Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.

0: يحب كل خوان كفور.
1: Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.

kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter.

0: ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

0: Onlar öyle kimselerdir ki şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir.
1: وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
0: Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.

İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamışlardı. Musa da yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış gördüler.

halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır.

0: Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Dolaştılar ama ibret almadılar. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler, kalp gözleri kör olur.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ

Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla vaadinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Zalim oldukları halde mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır.

Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet, cennet vardır.

Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki bir şeyi temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendirir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
1: Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi kalplerinde hastalık bulunanlarla kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.

bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir.

İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe içinde kalırlar.

İşte o gün mülk, hükümranlık Allah'ındır. O insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar naim cennetlerindedirler.

0: رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.

böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

Bu böyle. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى

Görmüyor musun ki Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü o tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür.

0: biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.
1: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Eğer seninle mücadele ederlerse de ki, Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir.
1: Allah yahkum beynekum yevmel kıyameti fîmâ kuntum fîhî tahtelifûn.
0: Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. Alem

Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: علم وما للظالمين من نصير.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. وَإِذَا

0: وبئس المصير.
1: Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki, şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi? Ateş! Allah onu kafirlere vaat etti. Ne kötü varış yeridir orası.
0: Ya eyyühen nâsu duribe meselun

Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de.

0: Allah meleklerden de Resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ
0: Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür.

Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Ve cahidu

Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru.

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, Rızık verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini izzeti dergahında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Meryem Suresi 57 ila 65. ayetler.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Kafirun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.

0: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, insanların en önemli zaaflarından biri olan servete düşkünlükle ilgili şunları beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Tevbe suresi 34 ila 35. ayetler.
2: Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yolla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek.
0: Ali İmran suresi 14. ayet.
3: Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.
0: Tevbe suresi 24. ayet.
4: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.
0: Tevbe suresi 67. ayet.
5: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar. Ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve

0: onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O, Kur'an, bütün alemler için ancak bir uyarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Gün. Âl-i İmran Suresi 157 ila 163. ayetler.

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Yusuf Suresi 105 ila 111. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim.

0: ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış, çör çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 3. Bölüm. Medyen'de Sığınak ve Ateşin Yanındaki Ses. Bu bölümde Hazreti Musa'nın Medyen'de başlayan yeni hayatına ve ardından peygamberliğe uzanan büyük çağrıya doğru yol alacağız. Bir önceki durakta Musa, Mısır'dan ayrılmış, yorulmuş, yalnız kalmış, yönünü Medyen'e çevirmişti. Kuyunun başında kalabalığın arasına karışmayan iki genç kız vardı. Koyunlarını sulamak için bekliyor, fakat kalabalık çobanlar onlara fırsat tanımıyordu. Kızlar çekingen bir şekilde sonra sulamayı düşünürken, çobanlar sertçe onların çekilmesini istiyordu. Musa, gücüyle ve adaletiyle araya girdi. Kızların hayvanlarını suladı, ardından bir kenara çekildi. Açtı, yorgundu. Fakat vakarını korudu. Kızlar eve dönünce babalarına gördüklerini anlattılar. Güçlü ve güvenilir bir adam onlara yardım etmişti. Bu cümle Kur'an'da bir ölçüye dönüşür. Emanet ve ehliyet. Kızlardan biri edep ve ölçüyle Musa'yı davet etti. Babasının yaptığı iyiliğin karşılığını vermek istediğini söyledi. Musa ise temkinliydi. Önden yürümemesini, arkadan gelmesini ve yolu tarif etmesini istedi. Çünkü edep güvenin kapısıydı. Musa, Şuayb Aleyhisselam'ın yanına vardı. Başından geçenleri anlattı. Şuayb Aleyhisselamsa ona sükunetle güven verdi. Artık zalimlerden kurtulmuştu. Orada emniyetteydi. Kızlardan biri babasına bir teklif sundu. Onu ücretle tutmasını söyledi. Çünkü ücretle tutulacak kimsenin en hayırlısı güçlü ve güvenilir olandı. Bu sadece bir hikaye değil. Yönetimde, işte, emanet verilen her alanda geçerli iki temel ölçüdür. Ehil olmak ve emin olmak. Birinin bir işi yapabilmesi yetmez. O işi doğru niyetle ve güvenle yürütmesi de gerekir. Ardından Şuayb Aleyhisselam Musa'ya bir teklif etti. Kızlarından biriyle evlilik ve belirli süre hizmet. 8 yıl, dilerse 10 yıl. Musa kabul etti. Sözleşmeye Allah'ı vekil kıldılar. Söz bir, Allah bir. Yıllar geçti. Musa'nın ailesi oldu. Hizmet süresi tamamlandı. Ve bir gün Medyen'den ayrılıp yeniden yola koyuldu. Fakat bu yolculuk sıradan bir dönüş olmayacaktı. Soğuk bir geceydi. Yol belirsizdi. Ailesi üşüyordu. Musa uzakta bir ateş gördü. Ailesine beklemelerini söyledi. Bir ateş gördüğünü, belki bir kor getirebileceğini, ısınabileceklerini, belki de yola dair bir işaret bulabileceğini söyledi. Ateşin yanına varınca bir nida işitildi. Bu sıradan bir ses değildi. Bu vahyin ilk sarsıcı fakat güven veren çağrısıydı. Ey Musa! Ben senin Rabbinim. Musa'ya şöyle buyuruldu. Pabuçlarını çıkar. Sen mukaddes vadidesin. Ve ardından tevhidin özü, ibadetin yönü, namazın hatırlatması. Bu sahne bir peygamberin görevle buluştuğu andı. Korkunun, şaşkınlığın ve seçilmiş olmanın ağırlığı aynı anda. Musa'nın elinde bir asa vardı. Allah, "Elindeki nedir?" diye sordu. Musa ise tek cümleyle geçmedi. Asayı anlattı. Dayandığı, hayvanları güttüğü, dallarını silkelediği. Bu vahyin huzurunda duruşu uzatma isteğiydi. Bir an daha. Rabbin hitabında kalabilmek. Asanı bırak. Ve asa bir anda yılana dönüştü. Hareketli, canlı, ürkütücü. Musa geriye çekildi. İlahi hitap ona korkmamasını bildirdi. Onun tekrar eski haline döndürüleceği haber verildi. Bu mucize, Musa'yı destekleyen bir

0: işaretti. Yalnız değildi. Ve ardından görev geldi. Firavun'a gidilecekti. Musa insani endişelerini saklamadı. Dua etti. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Tebliğin açık ve anlaşılır olması için yardım istedi. Bu sadece bir peygamber duası değil, sorumluluk alan herkesin duasıdır. Anlatabilmeyi nasip et. Musa, kardeşi Harun'u da istedi. Ona yardımcı olmasını, onunla işi paylaşmasını diledi. Allah Teala bu talebi kabul etti. Ve çok kritik bir emir geldi. Firavun'a gidilecekti ama sertlikle değil. Yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, belki sakınır. Bir sonraki bölümde Musa ve Harun iktidarın kalbine girecek. Söz sarayın taş duvarlarına çarpacak. Ve Firavun şu soruyu soracaktı. Peki sizin Rabbiniz kim?
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki, kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, İşte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

وقهم السيئات.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celalü, müşriklik, Allah'a eş tutmak, ortak koşmak kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nisa suresi 36. ayet.
2: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
0: Muhammed suresi 12. ayet.
3: Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenlerse dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.
0: Ahkaf suresi 5. ayet.
4: Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.
0: Câsiye suresi 23. ayet.
5: Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 1-24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git. Çünkü o azmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin. Ya mucibe sâilin ve ya erhamer rahimin, irhamna ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz. Sana hamd ve şükür ediyoruz verdiğin bütün nimetlere. Verdiğin sağlığa, esenliğe, konuşabilme, görebilme, yürüyebilme, koşabilme, sağlığına, ki hepsi sendendir ve sen verdin ya Rabbi. Sana binlerce hamdü sena ediyoruz. Bizim hamdimizi ve senamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, son elçi, son peygamber, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed Mustafa, kendisine Kur'an indirdin ve bizi hidayete sevk eden sevgili peygamberimize ve diğer bütün peygamberlere binlerce salatü selam olsun, selam ve salatlarımızı onlara ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler kitabımızdan, dinimizden, peygamberimizden memnunuz. Bu memnuniyetle bizi yanına al ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Kur'an'ı indirdin, sayfeleri indirdin, peygamberleri hidayet rehberi olarak gönderdin ve bize dedin ki peygamberleri takip edin, onların dediğini yapın, onlar benim elçilerimdir, mesajcılarımdır dedin ya Rabbi. Biz bunu kabul ettik, kabul eyle ya Rabbi.

Bizi peygamberlerin yolundan ayırma ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Son din olan İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi ve bizden önce geçmiş büyüklerimizden iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Onlara merhamet eyle. Kalplerimize iman edenlere karşı kin tutturma ya Rabbi. Ya Rabbi, sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Merhamet eyle ya Rabbi. Merhamet

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Fussilet Suresi 37 ila 44. ayetler.
0: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece gündüz hiç usanmadan onu tesbih ederler. Allah'ın varlığının delillerinden biri de şudur: sen yeryüzünü boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır. Şüphesiz ki onu dirilten elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o her şeye gücü hakkıyla yetendir. Ayetlerimiz konusunda yalanlama amacıyla doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde kıyamet gününde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir. Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka onun

0: ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi derlerdi? De ki, o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da anlayamıyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an insanlığa ışıktır.
3: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hac Suresi 8 ila 13. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona, işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir, denir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur, şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah

0: iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kamer Suresi 49 ila 55. ayetler ve Rahman Suresi 1 ila 28. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 38 ve 39. ayetler.
2: Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı, kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir.
1: Ali İmran suresi 9. ayet.
3: Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.
1: Yunus suresi 45. ayet.
4: Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 8 ila 20.